Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: أي إيمان edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ

0: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
1: O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
1: Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

0: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ

0: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
1: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
0: Allahu nurus semawati vel ard. Mathalu nurihi kemishkatin fiha misbahun il misbahu fi zujajatin iz zujajatu ka annaha kawkab.

0: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
1: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارِ
0: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
1: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ
0: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: فَأَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

0: ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارُ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır. Vallahi

0: kadir.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

0: Münafıklar, Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
1: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.
1: İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâike humul muflihûn.
0: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَمَنْ

0: Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: قُلْ

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.
0: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
0: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير
1: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'ı aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya

0: عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Vel

0: أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed, senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: La tec'alû du'a er-rasûli beynekum ke du'a ba'dikum ba'da قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: Ela inne lillahi ma fis semawati vel ardı kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'une ileyhi feyunebbi'uhum bima amilu vallahu bikulli şeyin alim.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil'âlemîne nezîrâ.
1: Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَد۪يرًا
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.
0: وَقَالَ

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabu lekel emthale fe dallu fe la yestati'une sebile.
1: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.
0: Tebârakellezî inşâ ece'ale

0: leke kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.
0: İzâ ra'ethum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tegayyuzan ve zefîrâ.
1: O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar.
0: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا حَوْلَهَا

0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا.
0: Ey Muhammed, de ki bu mu daha iyidir yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.
1: لَهُمْ

0: mes'ula.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vadidir.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَٰئِ.

0: Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.
1: قالوا

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizle.

her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: bulamazsın senin için öyle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
2: Evelallah daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Safalar getirdiniz. Arefe sabahında 26 Mayıs 2026 Salı gününde ya da Hicri takvimle 9 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 5 dakika geçerken sizinleyiz. Hem de canlı canlı sizindeyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize şimdiden mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederek yayını başlatıyoruz ve açıyoruz efendim. Bizim için de güzel anlar, güzel dualar ediniz olur mu? Aklınızdan, zihninizden evelallah geçiriniz. 0507-977-0101 hatırlatıyoruz ki ayakta olan, mücadelesine yine de devam eden dostlar içerisinde ilk 30 dakikadaki ilk mesajı kim ve nereden gönderecek? Çünkü ziyadesiyle meraktayız. İstanbul'un trafiğinin halini bir görseniz, orada kalırsınız. Sadece %1 sevgili dinleyiciler bu dakika itibariyle. Kentte sıcaklık takribi 19 derece, trafikte ise sadece %1'i görüyoruz. Peki su nasıl? Kullanılabilir. Barajlardaki su rezervi 71.72 seviyesinde. Ama belli ki İstanbul'da ikamet edenler, yaşayanlar çoktan köylerine, kentlerine, planlarına dahil oldular. Hayırlısıyla gittiler, hayırlısıyla da gelirler. Peki, vakit nakittir. Buyurunuz, şükrümüzü dile getirelim, ardından da işimize bakalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır ve ziyadesiyle nasip eyle, lütfeyle. İsteyenlere, senden, sadece senden isteyenlere bahşet. Ya Rabbi bizi affet. Hatalarımıza, günahlarımıza, senden gafil zamanlarımıza, tutamadığımız sözlerimize, unuttuklarımıza, ihmallerimize, bilerek bilmeyerek yaptıklarımıza, kırıp döktüklerimize, sol amel defterime yazdırdıklarımıza, nefsimize, bedenimize, zulümlerimize, riayet edemediğimiz emirlerimize, ayaklarımızla gittiğimiz günahlarımıza, estağfirullah. Ya Rabbi, ellerimizle işlediğimiz günah ve haramlara, tüm uzuvlarımla işlediğim günahlara, hatalara, kusurlara, hakkına girip de hakkını veremediklerime, kul haklarına, her kötü halime, her günahıma, ahlarıma, isyanlarıma, beddualarıma, estağfurullah. Allah'ım bizi affet. Gözümüzün nuru anne ve babalarımızı affet. Gözlerinin içine baktığımız evlatlarımızı affet. Şu anda amin diyen dostlarımızı affet. Onların evlatlarını, sevdiklerini, anne ve babalarını affet. Ve ya Rabbi ne olur hepimize sağlık ve afiyet ver. Bereketin en güzelinden nasip eyle. Helal kazancın en bolundan nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
2: Yarın evelallah sağlıklıysak, afiyetteysek, buralardaysak bayram namazını birlikte eda edeceğiz. İstanbul'da saat 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de 6.25'te, Trabzon'da 5.29'da, Adana'da 5.55'te, Diyarbakır'da 5.34'te, Edirne'de 6.20'de bayram namazı kılınacak. Ardından o güzel heyecan, sorumluluklar, kurban ibadeti, büyükleri ziyaret, gerçek aleme göçenleri ziyaret. Her biri peşi sıra gelecek efendim. Mübarek olsun, kutluyoruz ve devam ediyoruz efendim. İlk olarak akşam gazetesi var elimizde. Diplomatik adımlar önemli diyen Başkan Erdoğan'ı görüyoruz. Umman Sultanı Tarık'la bir telefon görüşmesi yaptı Erdoğan. Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesi kimsenin yararına olmaz. Diplomatik adımlar desteklenmeli dedi. Ayrıca Filistin halkının hukukunu korumak için Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini de söyledi. İran'la büyük bir anlaşma olacak diyen isimse Trump. Sarı, kirli, yıpranmış, pek de itibar edilesi olmayan bulaşık bezi tanımıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la barış müzakerelerinin iyi gittiğini söylüyor. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Kimse savaşa geri dönülmesini istemiyor dedi. İran'da 30 günlük güven süresinin talebi olduğu da ifade ediliyor. İranlılar buna ihtiyatla yaklaşıyor, öyle yapmaları da doğru. Yalnız Trump'ın ilginç bir cümlesi var. 8 ülke için şart dile getirdi Trump. İran'la yürütülen müzakerelerin iyi gittiğini, ancak tarihi bir barış anlaşması için Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkenin eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarına imza atmasının zorunlu olduğunu ileri sürdü. Nedir bu İbrahim anlaşması, bilen var mı? Ben özetleyeyim efendim, sizin için araştırdım. İlk olarak 2020 yılında Trump'ın arabuluculuğuyla imzalanan, İsrail'le Arap Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi, yani diplomatik, ekonomik, askeri bağlar kurmayı hedefleyen resmi barış anlaşmasının adı bu. İbrahim Anlaşması ya da onların ifadesiyle Abraham Anlaşması. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan bu anlaşmayı imzalayan ilk ülkeler oldu. Baye, buna şaşıran yoktur tabi, Bahreyn, Fas ve Sudan İbrahim Abraham Anlaşması'nı imzalayan ilk ülkeler oldu. Yani İsrail'le Arap Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, diplomatik temas kurulması, ekonomik ilişki geliştirilmesi, askeri bağlar kurulmasını öngörüyor Trump. Türkiye dahil 8 ülke için bu anlaşmaya imza şartını dile getiriyor. Katilde imza ne kadar makuldür? Varınız, yorumu siz yapınız efendim. Şimdi diğer haberleri de bir özetleyelim. 22 bin öğrenciye bilgi müjdesi geldi. YÖK Başkanı Özvar, ilk karar zorunlu bir hukuki işlemdi diyor. Üniversitenin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceğini söylüyor. Umutsuzluğa düşen 22 bin öğrenci yeni kararı da mutlulukla, sevinçle karşıladı. Gerçek bayramı onlar yaptı belli. CHP'deki bayram temizliği de dikkat çekici. Tahliye kaosunda zarar gören CHP Genel Merkezi dün temizlendi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. 1 Haziran'da disiplin kurulunu toplayacak. Bu arada böcek araması da yapıldı CHP Genel Merkezi'nde. Otoparka açılan ve polisin girişi için yıkılan kapı yerine bariyer çekildi. Kesilen demir korkuluklara da kaynak yapıldı. İsimleri kapıdan sökülen isimler var. Gayet tabii. Genel Merkez'de önce Özgür Özel'in fotoğrafı kaldırıldı. Eski Genel Sekreter, Genel Başkan yardımcılarının isimleri kapılardan söküldüğü, makam odalarının duvarlarına yazıldığı ifade edilen hain Kemal ifadeleri de teker teker silindi. İhraçlar listesinin hazırlandığı dile getiriliyor CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayli hızlı başlayacağı da vurgulanıyor. Şimdi mutlak butlan, yani kesin hukuksuzluk kararı kavgaya dönüştü. Malum, genel merkezi terk etmek zorunda kalan Özgür Özel çalışmalarına mecliste devam etti. Makam odasının tabelası ise grup başkanı olarak değiştirildi. İlk ziyaretçileri bilin bakalım kim? DEM Parti heyeti.
0: Parti binasını terk etti, meclise geçti. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel mesaisine mecliste devam etti. Genel başkanlık görevinden uzaklaştırılınca makam odasının tabelası grup başkanı olarak değiştirildi.
5: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
0: Özel mecliste DEM Parti heyetini de kabul etti. Genel merkezde yaşanan görüntüler savcılığı da harekete geçirdi. Olaylar hakkında soruşturma başlatıldı.
2: O tebligatı aldığı anda yırtma görüntülerinin ise tiyatral bir oyun, yani mizansen olduğu ortaya çıktı. CHP'nin yeni göreviyle beraber yeni grup başkan vekili ya da grup başkanı Özgür Özel kendisine ulaşan resmi belgeyi, tebligatı gördüğünde o yırttığı anı önceden, çok önceden planlamış. Aslında satırı satırına o evrakı okumuş, incelemiş, ardından da bir video kayıtla kamuoyunu manipüle etmek için bütün bu numaraları yapmış, işin özü o. Peki başka haberler de var. Sahte para uyarısı, emniyet kurban pazarlarına sahte para timi gönderdi. Ekipler vatandaşlara sahte parayı anlamanın 12 yolu var. Hatta 200 liranın üzerinde de uygulamalı olarak bu 12 yolu anlatıyor. Kara paranın şifresi 5 lira. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para çetesinin özel kurye ağı oluşturduğu ortaya çıktı. Seri numarası ifade edilmiş. 5 liraların fotoğrafları anlaşmalı dövizci ve kuyumculara gönderildi. Kuryeler 5 liraları verip içeriye döviz dolu bavulları aldı. Sadece benim aklıma mı geliyor bu, yoksa Fethullahçı terör örgütünün meşhur 1 dolarları işaretiyle, gizli haberleşme formülüyle bir benzerliği var mı? Ya da belki de ben iyi niyetli değilim. Ne dersiniz? Arafat'taki mahşer provasına Sabah gazetesi yer veriyor. Hacı adayları hac ibadetinin farzlarından olan ve Arefe günü gerçekleştirilecek olan vakfe duası için şimdi Arafat'ta milyonlarca Müslüman adeta mahşer gününü prova edecek sevgili dinleyiciler. Allah kabul etsin, Allah isteyen herkese nasip etsin. Üstad hak bildiği yoldan sapmadı diyor Başkan Erdoğan. Vefatının 43. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyor ve bir de mesajı var Başkan Erdoğan'ın. Birileri bizi fena gözetliyor. CIA eski yöneticisi John Krakow tartışmalara son noktayı koydu. Evet, teknolojik aletlerle izleniyoruz dedi. İstihbarat örgütleri internete bağlı cep telefonları, otomobiller, televizyonlar, hatta robot süpürgelerden bile veri topluyoruz ve bunları kullanıyoruz dedi. Bırakınız elinizdeki elektronik oyuncakları, emzikleri, elektronik cep telefonlarını, otomobiller, televizyonlar, hani yatak odalarına, en mahrem alanlara dahi kattığımız televizyonlar, robot süpürgelerin verilerinden bile yararlanıyoruz dedi. Bunu CIA eski yöneticilerinden John Krakow söylüyor. Şaşıran yok. 15 Temmuz nesiller boyu unutulmayacak. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın milletimizin darbecilere karşı verdiği destansı mücadeleyi yeni nesillere doğru şekilde aktaralım talimatıyla milli hafıza seferberliği başladı değerli dinleyiciler. Beklenti 15 Temmuz'un nesiller boyu unutulmaması. Temenni o. Yeni Şafak gazetesinde bu kavganın sebebi İmamoğlu haberini görüyoruz. Avukatlarla 20'ye yakın görüşme yaptı. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni terk etmesi beklenirken bir anda barikat kurulmasının, ortaya savaş görüntüleri çıkmasının arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu belirtiliyor. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu 23-24 Mayıs'ta avukatlarıyla yaklaşık 20 kez görüşerek Özgür Özel'in izleyeceği politikayı belirledi. Özgür Özel'in izleyeceği politikayı Ekrem İmamoğlu Silivri'den, cezaevinden, Marmara cezaevinden belirledi. Bu durumda soru şu: partinin genel başkanı kimdi? Kimdi diyorum çünkü artık Özgür Özel grup başkanı ve hukuk kanalıyla partinin genel başkanı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'deki yönetim krizinin diğer tarafında Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta bayramlaşmayı herkese açık olacak şekilde halk buluşmasıyla beraber yürütecek. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti yönetimini belirlemek için de çalışmaları devam ediyor.
6: Polis müdahalesi, arbede tahliye, Özgür Özel ve yönetimi genel merkezden çıkarıldı. Binanın kapıları Kemal Kılıçdaroğlu'na açıldı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
6: Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu çalışmalarını genel merkezde sürdürecek. 30 Mayıs'ta genel merkeze gidecek, halk buluşması gerçekleştirecek.
8: Bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek ve böylece başlamış olacak Sayın Genel Başkanımız.
6: Kemal Kılıçdaroğlu konutunda kendisini destekleyen milletvekilleri ve CHP delegeleriyle görüşüyor. Başkanlık divanı ve disiplin kurulu oluşturmak için çalışıyor.
8: Genel Başkanımızın sonuna kadar biz arkasındayız. Partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçek kuruluş kodlarına tekrar yeniden çevirmek çok zor bir görev kendisi üstlendi.
6: Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle genel merkezde yaşanan görüntüleri değerlendirdi, rahatsızlığını gizlemedi.
8: Herkes gibi Kemal Bey de tabii bu genel başkanımız da bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur. Yani bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok.
6: Tahliye sırasında büyük zarar gören genel merkez binası da Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Parti girişindeki Özgür Özel posteri indirildi, kapılardaki tabelalar kaldırıldı, temizlik ve tamir çalışmalarına hız verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramdan sonra ilk iş olarak parti meclisini toplaması bekleniyor.
7: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
2: Yağışlar elektrikte rekor getirdi. Biliyorsunuz barajların doluluk oranlarının yükselmesi hidroelektrik üretimine doğrudan yansıyor. Aylık bazda rekora karşılık gelen 11.64 milyar kilowatt saatle Nisan ayı elektrik üretiminin %41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu değerli dinleyiciler. Maşallahımız var. Yani bir tarafıyla yağışlarımız, bir tarafıyla elektrik üretimimiz umut verici halde. Takvim gazetesinde hangi haberler var? Çile göçü diyor gazete. Kurban Bayramı tatilinde 20 milyon vatandaş yollara döküldü. İstanbul'dan belli. Şu anda şehir kameralarına bakıyoruz. Seviyeyi de hala %2 seviyesinde görüyoruz. Saat 7.19. İstanbul'da sadece %2 seviyesinde trafik var. Bunlar rekor kayıtlar, arşivlere giren rekor kayıtlar. Bayram sonrası ne demek istediğimi anlarsınız. Pazartesi sabahı ömrümüz olur görürsek. Şu anda sadece %2 ile trafikte E5'te nadiren geçen arabalar büyükçe bir ihtimalle kamu hizmetlileri ve işe güce ekmeğe dahil olanlar etrafta varlar. Hepsi bu. 20 milyon kişi. Kimi köyüne gitti, kimi rotayı Ege'ye çevirdi. Bodrum'a 24 saatte tam 20 bin araç girdi. Trafik sıkıştı, kilometrelerce kuyruk oluştu. Kavgalar çıktı, yaşandı, magandalar sahnedeydi. İstanbul'da ise yeşil olan trafik haritası erken bayram yaşattı İstanbul'da kalanlara. Şikayetçi değiliz. Sakın bir %1'den 2'den bizar olduğumuz sonucu çıkmasın efendim. İsrail canavardır. Tereddüt yok. Küresel somut filosuna katılan Hollandalı aktivist Jesse Van Schaak, katil devlet İsrail'in yaşattığı zulmü anlatıyor. Plastik mermilerle bize ateş açtılar. Arkadaşlarımın kaburgaları kırıldı ve beni saçımdan sürüklediler. Tişörtümü kaldırıp fotoğraf çektiler, güldüler. İsrail tam bir canavar diyor. Schaak tekrar Gazze'ye gideceğini de söylüyor. Küresel somut filosunun kara konvoyundan 10 aktivist ise Libya'da gözaltına alındı. İsrail tarafından tutuklanan Fransız aktivist Matilda Mare, Türkiye'den ayrılırken bir veda mektubu bıraktı.
6: İspanyalı, Tunuslu, ABD'li, İtalyalı demediler, Gazze'ye açılan her yolu engellediler. Küresel somut filosunun kara konvoyu Libya'nın Sirte girişinde durduruldu. Hafter güçlerine bağlı kontrol noktasında konvoyun öncü grubundan 10 aktivist gözaltına alındı. Mağrip Sumut heyeti gözaltına alınan grubun önce ekipte yer aldığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında İspanyol, Uruguaylı, Portekizli, Polonyalı, Tunuslu ve ABD'li aktivistlerin yanı sıra Arjantinli ve İtalyalı isimlerin de bulunduğu aktarıldı. Türk delegasyonu da Libya'dan yaptığı açıklamada gözaltına alınan aktivistlerden yaklaşık 20 saattir haber alınamadığını duyurdu. Aktivistlerin herhangi bir suç işlemediği, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yolda oldukları vurgulandı. Açıklamada yaşananların utanç verici ve kabul edilemez olduğu belirtildi. İslam coğrafyasındaki hükümetlere ve bütün halklara çağrı yapılarak gözaltındaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması istendi.
9: Bu arkadaşlarımız herhangi bir suç işlememiş. Üstelik bu arkadaşlarımız Gazze'ye insani yardım götürürken, Gazze'deki masum çocuklara yardım etmek üzere yola çıkmışlarken gözaltına alındılar. Bu burada, bu coğrafyada utanç verici bir durumdur. Kabul edilir bir durum değil.
6: Ancak Sumut hattındaki engellemeler bununla sınırlı kalmadı. Mısır'ın İskenderiye kıyılarına filo bayraklarıyla tıbbi malzeme ve gıda taşıyan mürettebatsız küçük bir yardım teknesinin vurulduğu bildirildi. Tüm bu karanlığın ortasındaysa bir teşekkür mektubu geldi. Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosunda yer alan Fransız aktivist Matilda Mallet, Türkiye'de gördüğü tedavinin ardından sağlık çalışanlarına duygusal bir not bıraktı. Burada yaşadığı anların her zaman kalbinde yer edeceğini söyledi.
2: Efendim Milliyet gazetesiyle devam edelim. Orada hangi haberler ön planda? Avrupa'daki Türk rüzgarını görüyoruz. Mümkün oldukça da farklı başlıkları paylaşmaya çabalıyoruz. Tekrara sizin için düşmemek adına. 18. yüzyıl Avrupa'sında aristokrat çevrelerde bir moda dalgası vardı. Osmanlı gibi giyinmek. Fransızca Türk tarzı anlamına gelen Türker akımı yalnızca bir kıyafet eğilimi değildi. Avrupa'nın Osmanlı'ya duyduğu merakın sanat, gündelik, yaşam ve kültür alanına bir yansımasıydı. Osmanlı gibi giyinmekten ya da davranmaktan Avrupalı gibi gözükmek kavramına geçiş merdivenin basamaklarını çıkmak mıdır? Yoksa merdivenden pataküte aşağıya yuvarlanmak mıdır? Bunun kararını varın siz verin efendim. Bir de güçlü olduğunuzda takip edilen, merak edilen, İmrenilen, örnek alınan hüviyetleri de ister istemez sizinle geliyor. Zayıfladığınız zaman kuyruğa takılan kimlik sizinle geliyor. Maalesef işin gerçeği bu. O yüzden ısrarla söylüyoruz. İlle de güçlü Türkiye diye. Barış için İbrahim anlaşmaları şartı Milliyet gazetesinde de görülmüş. Şu ana kadar 1, 2, 3, 4 ve 5 gazeteyi özetlerken 5. gazetede bu önemli ayrıntıyı gören gazeteci arkadaşlarımıza rastladık. Onları tebrik ediyoruz. Diğerleri tatile çıkmışlar efendim. 9 günlük tatile belli. Petrol düşüşte, altın yükselişte, varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerine gerilemiş vaziyette. Altının ons fiyatı %1'den fazla değer kazandı. Şu anda nedir arkadaş diyenler için söyleyelim. Serbest piyasada gramın satışı 6805 bandında. Gram altın 6805'lerde satılıyor. Brent petrol ise 100 doların altında, 99 dolar 12 sent civarında, haberiniz olsun. Hedef belediye başkanı değilmiş. Muğla Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Fethiye Belediye Başkanı daha doğrusu Alim Karaca'nın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 5'e çıkarken yetkililer saldırganın asıl hedefinin Alim Karaca ile aynı sitede yaşayan bir iş insanı olduğunu, Karaca'nın şüphelendiği saldırganla polisi çağıracağım demesi üzerine saldırının gerçekleştiğini bildiriyor değerli dinleyiciler. Peki Türkiye Gazetesi, orada hangi haberler ön planda? Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı, fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar. Valla o dinlenme tesislerinde sadece 5 dakikalık ihtiyaç molası veriliyor. Ardından biz devam ediyoruz. Çünkü bu uygulama uzunca bir süredir sürüyor. Otoyol üzerlerindeki dinlenme tesislerinde fiyatlar öyle bir uçuk ki. Yani gerçeklerden, gerçek zeminin sağlamlığından çoktan ayrıldılar. Adeta uçan balona bindiler ve gökyüzünde dolaşıyorlar. Lakin o balonların bir gün patlama ihtimali var. Patlasın da. Lüks mekanlarla yarışıyor efendim. 20-30 lira olan sıradan küçük bir su otoban marketlerinde 100 liraya satılıyor. Bir fincan kahve 300 liraya satılıyor. Bir kase çorba 400 liraya satılıyor. 30 liralık bir gofret 120 liraya satılıyor. Tek kişilik yemek hesabı 1500 liraya kadar çıkıyor. Bu kadar da serbest piyasa olmaz ki. Bu olsa olsa açgözlülük olur. Olsa olsa arsızlık olur, utanmazlık olur ve biraz daha ileri gideceğim müsaadenizle, girişimcilik falan olmaz bu, hırsızlık olur değerli dinleyiciler. Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı, bu fırsatçılara fırsat vermeyin, tedbirinizi alın. Suyunuzu mu götürürsünüz, sandviçinizi mi yaparsınız, evinizden yemeğinizi hazırlar mısınız? Efendim küçük bir ısıtıcıyla beraber evvelallah ısıtıp yer misiniz bilmiyorum ama oralarda çarpılmayın. Zira biliyorum ki siz de sokaktan toplamamaktasınız kazancınızı, helal kazancınızı. Çarşı pazar şenlendi. Türkiye Kurban Bayramı'na hazır. Berberi, bıçakçısı, lokumcusu tam mesaiyi çalışıyor. Tatlıcıları zaten hiç söylemiyorum bile. Peki 15 Temmuz 10. yılda biraz daha farklı kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın verdiği direktif doğrultusunda bu çerçevede hem parti hem de hükümet kanadının geniş çaplı kutlamalar düzenlemesi bekleniyor. Bir başkadır benim memleketim. İki farklı görüntü, ikisi de birbiriyle zıt lakin birbirinden güzel. Türkiye'nin doğusu dağ boyu karlarla kaplı, güneydekiler denize giriyor. Doğu Anadolu'da hala karla mücadele var. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yüksek ovanın Dağlıca bölgesinde adeta tüneller açılıyor. Kar arasından Şırnak'ın kırsal bölgeleri de 7 aydır karla boğuşuyoruz diyor. Bir taraftan da Mersin'de, güneyde harika deniz görüntüleri var. Gençler çoktan açtılar sezonu. Çingene Kızı'na arkadaş geldi. Zeugma'nın ünlü Çingene Kızı mozaiğinin 13. parçası yine Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. Online müzayedede satılmak istenen o eser Türkiye'ye iade edildi. Ancak eserin önemli bir kısmı hala yurt dışında. Çünkü Türkiye'deki hazineler, yer altında yer üstündeki hazineler, yıllarca babalarının malı muamelesi gördüğü için buradan değişik araçlarla, yöntemlerle, kişilerle, gruplarla, organizasyonlarla çalıp götürdükleri için, her zaman kendi hakları olarak bunu gördükleri için, sonra da mangalda kül bırakmadıkları için şaşırtan bir durum ortada yok. Lakin bu onun hırsız olduğu gerçeğini değiştirmez. Yeni Akit gazetesinde mahşerin provası diyerek İslam dünyasının en mukaddes yolculuklarından biri olan hac ibadetinden bahsediliyor. Liderlerin Kurban Bayramı programı malum her bayramdaki rutindir. Başkan Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Diğer ayrıntılarsa şöyle.
6: Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken siyasetinde bayram rotası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti liderlerinin bayramı nerede geçireceği belli oldu.
10: Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.
6: Siyasetin zirvesinin önemli bir kısmı bayramda Megakent'te olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak liderler arasında. Başkent Ankara'da liderlerin önemli bir buluşma noktası. MHP lideri Devlet Bahçeli de bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramı Ankara'da geçirecek.
2: Şimdi saat 7.30'u gösteriyor. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101. 9 günlük bu tatile rağmen mesajlarınızla şenlenmiş vaziyette. Teşekkür ederiz, müteşekkiriz. Hemen ilk mesajı bulalım. Tamam, şimdi gördük, bulduk efendim. Eşim sizi dinlemekten kendisini alamıyor. Dinlemeden de yolculuk yapamıyor. Şu anda Ankara'dan Çorum'a doğru yoldayız, gidiyoruz. Saniye sayıyor yayına başlamanıza diyor. Çok teşekkür ederiz her ikinize de. Hem beyefendiye çok teşekkürler, hem de size çok teşekkürler. Ayrıca şampiyon Çorum'u da kutluyoruz diyor. Yeni bir gelişme var. Bir operasyon. Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon var ve Belediye Başkanı Mustafa Günay az önce evinde gözaltına aldı. İzmir Güzeltepe'de bir operasyon var. Belediye Başkanı gözaltına alındı. Neyle suçlanıyor? Sadece o mu? Başka isimler de var mı? Ayrıntılarını paylaşacağız.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
13: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele Kılçuk hocam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Bir reklam.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Reklam.
19: Arkebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
20: Arkebit, hep Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: %2. Yanlış duymuyorsunuz. Sadece İstanbul'da trafik şu anda %2 seviyesinde ve yoğun diyebileceğimiz, kalabalık diyebileceğimiz, kilitli diyebileceğimiz hiçbir nokta yok. Sadece Üsküdar'da sahil kenarında bandında hafif bir yoğunlaşma görüyoruz. O da tam olarak değil sabahın erken saatlerinde ama İstanbul'da %2'den başka trafik yok.
20: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: Erkenden uyanan mücadelesine Türkiye'nin her bir yanında, dört bir yanında ve hatta yurt dışında devam eden, bu esnada Radyo 7 ile de arkadaşlara devam eden dostların her birine günaydın. Hayırlı arefeler, hayırlı bayramlar şimdiden gönülden temenni ediyoruz ve diliyoruz ki ağzınızın tadıyla bir güzel bayram geçirebilelim efendim. Erkenden uyananlar da az değil, her ne kadar kent trafiği %2'ye işaret etse de. Hacı Mustafa'ya selamlar gönderelim Kayseri'den. Yozgat'a doğru yem götürüyorum, araçta sizi dinliyorum diyor. Evelallah helal rızkımızın, ekmeğimizin peşindeyiz demiş. Bereketiniz bol olsun. İstanbul'da Ayşegül Hanım bizi dinliyor. Fındıkzade'de, o bilenler bilir, kentin en kaotik saatlerinde en merkezi noktalarından biridir İstanbul'un Fındıkzadesi. Lakin şu anda orada da tek tük araçları ya görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Ne hoş. Kahramanmaraş'ta Gültekin Gürbüz bizi dinliyor. Ben tehlikeli madde taşıyan bir aracı kullanıyorum. Yolların tek bitmeyen dostu var. O da Radyo 7 diyor. Şoförler için bayram yok sayılır diye de ekliyor. Yolunuz açık olsun, Allah kaza bela vermesin. Varsın öyle olsun, tertemiz kazancınızla evinize, sevdiklerinize helal lokmanızı götürün. Şimdiden sizin de bayramınızı tebrik edelim. Aleyküm selam diyelim Yasin Bey'e. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar, ben de buradayım diyor. Kütahya'da adaşım Mehmet Bey var. Mehmet Şükrü, hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar. Yeni haftada herhalde görüşeceğiz diyor. Malum işte kurban telaş şu bu derken bugünkü yayından sonra pazartesiye kadar müsaadenizi almış olacağız. Merhamet güzel şey. İnsanda da var, yaratılanların tümünde de var ama sanki eşrefi mahlukattaki merhameti görmek azalan şey olduğu için muhtemelen çok daha etkileyici oluyor. Yozgat'ta Sorgun'da Alperen Atıl hayvanlarını otlatmaya çıktığı esnada, Alperen genç bir arkadaşımız, kardeşimiz 13 yaşında, yağmura yakalandı. Birden sağanağa döndü yağış. Kendi üzerindeki yağmurluğunu çıkarttı. Hasta olmasın diye yanı başındaki eşeğine giydirdi. Eşeğinin ısınması için de hatta bir de ateş yaktı. Eşeğinin hasta olmaması için elinden geleni yapan Alperen, merhametli bu güzel tavrıyla, davranışıyla takdir topladı. Alperen, eşeğim çabuk hastalanıyor benim. Ben eve gidince üstümü değiştirebilirim, kendimi kurulayabilirim ama o dilsiz olduğu için kendini kurulayamaz, bunu da yapamaz. O yüzden yağmurluğumu onun üzerine örttüm diyor. Merhamet edilenlere merhamet edilir, böyle buyruluyor tam olarak. Sadece insanoğlu için değil, çevrenizde gördüğünüz bütün varlıklar için bu böyledir. Ümit ederiz ki bu Alperenlerin sayısı çoğalsın. Bakın çok genç bir kuşak, 13 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı, haberlere özne olmayı başardı. Güzel haberler var vesselam ama güzeli bulmak öyle kolay değil. Oransal olarak nerelerde duruyorlar derseniz vallahi az. Şimdi İstanbul'da yarın sabah kısmet olursa 6.12'de bayramlamasımız var. Ankara'da 5.59'da, İzmir'de 6.25'de, Trabzon'da 5.29'da, Adana'da 5.55'de, Diyarbakır'da 5.34'te, Edirne'de 6.20'de. Hepsini saydık mı? Biz başka illerdeyiz diyenler için yine tesadüfi yöntemle listeden başka iller diye sayalım. Mesela Çorum'da 5.49'da, Düzce'de 6.03'te, Edirne 6.20, Erzincan 5.33, Gaziantep 5.47, Hatay 5.54, Isparta 6.13, Kastamonu 5.52, Kilis 5.49, Kırşehir 5.55, Konya 6.05, Manisa 6.23, Muğla 6.23, Niğde 5.56, Rize 5.26, Samsun 5.42, Sivas 5.39, Şırnak 5.26, Tekirdağ 6.18, Trabzon 5.29, Uşak 6.15, Yalova 6.11 ve Zonguldak 5.59 şekliyle tarafımızdan sayılmış olsun. Allah kabul etsin. En azından işin örfü, adeti, geleneği itibariyle biz camileri doldururuz. Evelallah doldururuz. O heyecanı da yaşamayı seviyoruz. Yalnız bayram coşkusunun her yerde olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Bu da bereketiyle beraber geliyor anlamına işaret ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Arefe günüyle beraber, yani bugünle beraber çarşı ve pazarlarda da trafik arttı, alışveriş telaşı arttı. Vatandaşlar bayram şekeri, kolonya, kuru yemiş, bayramlık alışverişi için esnafın yolunu tuttu. Şehir merkezlerinde güzel, hareketli görüntüler var. Memleketlerine ve tatile gidenlerin yoğunlaştığı Bolu Gerede bölgesindeki trafik karmaşası yerini daha sakin bir akışa bıraktı. Tem otoyolu Bolu araç geçişi normal hale gelirken İstanbul'da yollar büyük ölçüde açık durumda. Otogarlarda yolcu hareketliliği sürüyor. Otobüs firmaları ek seferlerle bu talebe cevap vermeye çabalıyor. Belediyeler de kurban kesim alanlarında temizlik, denetim ve hijyen hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer vatandaşlara hem trafik kurallarına hem de kurban kesim noktalarındaki hijyen uyarılarına dikkat edilmesi çağrısında bulunuyor. Peki meteoroloji ne diyor? Meteorolojiye göre bayram boyunca yurt genelinde parçalı, çok bulutlu, yer yerde sağanak yağışlı bir hava ihtimali var. İstanbul'da sıcaklıkların ilk gün, yani yarın 26-27 derece civarına kadar çıkacağı öngörülüyor. İkinci ve üçüncü günse aralıklı sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Ankara'da ilk gün bulutlu, ikinci ve üçüncü günde sağanak yağış ihtimali var. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir havanın beklendiği de anlaşılıyor ya da bilimsel olarak öngörülüyor değerli dinleyiciler. İlle Kurban Bayramı'nda mi yağmur olur? Ha iki olur, bir olur, üç olur, dört olur. Ama o temizlik evelallah olur. Bu da büyük planın, büyük plancının, yegane plancının otoritesinden kaynaklanmaktadır. Herhalde itiraz eden de yoktur. Ediyorsa da umurumuzda değildir efendim. Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Çarşı pazarda hareketlilik devam ediyor dedim. İstanbul'da Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Ankara'da Ulus Hali vatandaşların hakkında uğramış durumda. Bayram hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşlar alışveriş için tarihi noktaları tercih etti.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da alışveriş telaşı tarihi çarşılara taştı. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da adım atacak yer kalmadı. Bayram ziyaretleri için hazırlık yapan vatandaşlar en çok lokum, şekerleme ve çikolata tezgahlarına yöneldi.
10: Türk halkının tercihi Türk lokumudur, klasik Türk lokumu, yabancıların da olduğu gibi. Şu an öyle, satışlarımız devam ediyor yani.
1: Çarşıların giriş çıkış kapılarında uzun kuyruklar dikkat çekti. Baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlarda yoğunluk gün boyu sürdü.
10: Kurban bayramı olduğu için insana gelen de paralarını kurbana falan yatırıyorlar. Ama onun dışında insanlar tabii ki gelen misafirleri karşılamak adına lokum tercih edebiliyorlar. Kuru yemiş biraz daha seyrek gidiyor tabii ki de.
1: Bayram alışverişinin bir diğer adresi ise Ankara Ulus Hali oldu. Başkentliler sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi halde yoğunluk oluşturdu.
22: Geliyoruz, geziyoruz. Buralarda çok güzel. Öyle her ihtiyacımızı alıyoruz.
23: Bayramda bir gün, iki gün önce hareketlik var. Bayramlar hep iyi geçiyor. Herkes için inşallah iyi geçer.
24: Bayramlık alışverişlerimiz, gelenler, gidenler olacak. Onlar için ufak tefek alışverişlerimizi yaptık.
1: Esnaf hareketliliğin Arife gününe kadar sürmesini bekliyor. Ancak bu yıl geçmiş bayramlara göre yoğunluğun daha düşük olduğu belirtiliyor.
25: Bayramdan önceki yoğunluğumuz bu sene performansı, pek istediğimiz performansı alamadı.
21: Güney bölgelerimizde deniz sezonu açılmış durumda. Doğu Anadolu'da ise hala karla mücadele var. Böyle canım bir memleket bizimkisi. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birbirinden farklı özellikleri, şartları, nimetleriyle adeta zenginleştirilmiş tablo misali çizilmiş bir memleket. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yüksek ovanın Dağlıca bölgesinde adeta tüneller açıyor. Ekipler graderlerle, harıl harıl iş makineleriyle çalışıyor hala. Yani tarih 26 Mayıs 2026 Salı'yı gösterirken hala karla tüneller açılıyor, kardan tüneller açıyor. Şırnak'ın kırsal bölgelerinde 7 aydır karla boğuşma devam ediyor ama bir taraftan da deniz görüntüleri gelmeye başladı. Dikkatli olmak lazım, deniz suyu istenilen sıcaklığa henüz erişmedi. Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi ve 15 Temmuz'un 10. yılında bir ay boyunca program düzenlenmesine karar verildi. Bir ay boyunca bu böyle olacak. Bu çerçevede hem parti hem de hükümet kanadının geniş bir çalışma yapması bekleniyor. Geçen geride kalan yıllara göre, yani 9 yıla göre daha farklı bir idrak. Evet, idrakin oluşması sağlanacak geniş çaplı kampanyalarla beraber. 81 ilde bir aydan uzun bir süre boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hazırlanacak programlarda 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin ve demokrasi mücadelesinin yeniden hatırlatılması, şehitler ve gazilere yönelik olarak vefa çalışmalarının öne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımların da kamuoyuna anlatılması bekleniyor. O ihaneti unutmak mümkün değil. O sabotajı unutmak mümkün değil. Ona dair kirletici açıklamaları ya da amacından saptıran kasti provokasyonları ciddiye almak da pekala mümkün değil. O inanılmaz bir gündü, inanılmaz bir geceydi. Sabahlara kadar yaptığımız yayınla beraber Türkiye'nin istikbalini evelallah Allah'ın izniyle birlikte kucakladık. Birlikte belli bir noktaya doğru getirdik. 7'den 77'ye yaptık bunu. Yapanları kastediyorum. Yapmayanlar için söyleyecek şey yok. Onlar zaten çay halindelerdi, balkon halindelerdi ve internet üzerinden de organize şekliyle işten nasıl uzak dururuzu ve kalabalıkları nasıl uzak tutarızı planlıyorlardı. Onlar zaten Allah onları bildiği gibi yapsın da ben bu hususiyeti taşıyanlar için bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Vatan kutsaldır, evelallah. Özel'e ikinci şok geldi. Genel başkanlık makamını 9 saatte kaybetti biliyorsunuz Özgür Özel. Çıkmam dedi, gitmem dedi. Bayramdan sonra da grup başkanlığı sıfatını muhtemelen kullanamayacak. İkinci dalga geliyor. CHP'de yaşanan mutlak butlan depremi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret edilmiş. Gazetede Ankara temsilcisi Fatih Atik, bana göre Türkiye'deki en iyi Ankara temsilcilerinden biridir Fatih Atik, yüz yüze görüşme yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'yla. CHP Meclis Başkanlığı Kemal Bey'in ekibine Özgür Özel'in grup başkanlığı geçersizdir dedi. Bayramdan sonra Özgür Özel'e yazı gönderilecek ve genel başkanlıktan sonra bu sıfatını da kaybedecek Özgür Özel. Sokağa çıkamaz diyenler var fakat gayet hazır gördüm diyor Fatih Atik. Kemal Kılıçdaroğlu için cumartesi genel merkezde partililere seslenecek. Arınma sürecini başlatıp gölge bakanları yok sayacak. Tutuklu başkanlar da masaya gelecek tabii. Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı davada CHP'li 9 vekilin de ismi bulunuyor. Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Teklif gelirse Özgür Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları da kaldırılır diyor gazetenin Ankara temsilcisi. Çarpıcı değil mi efendim? Fevkalade hem de. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerilimine ilişkin yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Özgür Özel'in tebligatı incelediği anlar, önceki yırtma görüntülerinin kurgu olduğu iddialarını güçlendiriyor. Yani tiyatro ortaya koymuş Manisa Milletvekili Özgür Özel, dakikalar evvel o tebligatı almış, incelemiş, satır satır okumuş, hatta kendine göre notlar da almış. Ama biz o videoda ilk kez eline geldiğini düşündük ilk anda. İşin içerisinde bir oyun, bir gösterim mevzu olduğu için muhtemelen öyleydi. Yeni fotoğraf kurgu iddialarını notlar da almış.

0: Kişisine iptal etmesi parti içindeki hukuki ve siyasi tartışmalarında fitilini ateşlemişti. Söz konusu mahkeme kararının kurultayların yapıldığı andan itibaren yok hükmünde sayılmasının sağlanması, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun görevine dönüşü için hukuki bir zemin hazırlamıştı. Mevcut parti yönetimi ise siyasi dengeleri değiştirebilecek nitelikteki bu yargı kararına tepki göstermişti değerli dinleyiciler. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi hamleleri atacağına çevrilmiş durumda bütün gözler. Kulislerden pek çok iddia geliyor. Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya değil de genel seçimlere götürmeyi planladığı iddiası var. Özgür Özel ve ekibinin ise yedekte bekletilen bir partiye geçeceği vurgulanıyor. İddialara göre Ekim Partisi var. Ekim Partisi ufukta.
1: Genel Başkanımız şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Mahkeme şaibeli kurultayla ilgili mutlak mutlan kararı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. Mutlan kararı CHP'deki koltuk kavgasını zirveye çıkardı. Özgür Özel kararı yok saydı ancak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ilan etti. Ankara'da şimdi iki başlı CHP'nin akıbeti ne olacak sorusuna cevap aranıyor. Özgür Özel en kısa zamanda kurulta istese de Kılıçdaroğlu'nun öncelikleri farklı.
3: En uygun zaman en kısa zamandır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor.
2: İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu partide temizlik yapmaya hazırlanıyor. Öncelikle parti içi etik kurulu oluşturulması gündemde. Tutuklu ve tutuksuz yargılanan CHP'lilerin üyelikleri askıya alınabilir. Yargılanan belediye başkanlarıyla bazı milletvekilleri için de disiplin sürecinin işletileceği konuşuluyor. Mutlak mutlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu ve ofisi boş kalmıyor. Kılıçdaroğlu'na 70 milletvekili ve 13 il başkanının destek verdiği öne sürülüyor. En dikkat çeken iddia ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği, CHP'yi olası genel seçimlere kendi liderliğinde götürmeyi planladığı ileri sürülüyor. Bu iddianın hayata geçmesi halinde Özgür Özel cephesinin hamlesi de hazır. Özel ve ekibinin hazırda bekletilen başka bir partiye geçeceği öne sürülüyor.
5: Arkebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkebit, Arkebit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Burası Radyo 7. Radyo 7.
8: Reklam.
9: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
10: Akbank. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Temizlik doğasında var.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Radyo 7. Arge Bit Focus'un sunduğu Mehmet

0: Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkması için güçlü bir futbol yapılanması kuracaklarını söylüyor. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yıldırım, iki santrafor başta olmak üzere kadroya nokta atışı hamleler yapacaklarını da dillendiriyor. TRT'ye konuştu Aziz Yıldırım, önemli açıklamalar yaptı. İki forvet alacağız diyor. Sörloth'la bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de. Sörloth, Ederson iyi bir kaleci ama ben kalmasını istiyorum. Yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman olabilir. Oldu demiyorum, önce bir seçilelim. Takımı şampiyon yapacağız. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Onların ayakları titreyecek. Galatasaray iyi para harcadı. Fenerbahçe şampiyon olursun. Onlar bizim şu anki halimize dönerler diyor. Aziz Yıldırım, Jorge Jesus'la görüşmediğini de söylüyor. El Nasr'la tekrar anlaşma sağlamıştı Jorge Jesus. Suudi Arabistan basını bir yıllık kontrat konusunda el sıkışıldığını yazdı. Aziz Yıldırım, hayır kendisiyle görüşmedik diyerek açıklamalarına devam ediyor. Gelelim şimdi Galatasaray cephesine. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray Kulübü orta saha transferinde gözünü bir dünya yıldızına çevirmiş durumda. Sarı Kırmızılı yönetimin Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga için baskıyı arttırdığı öne sürülüyor. Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki merkez orta saha için Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil tüm opsiyonları aktifleştirdiği dile getiriliyor. Değeri 50 milyon avro olan Camavinga ön libero ve sol bekte de görev yapabilen bir isim. 50 milyon avroluk orta saha transferi biter mi? Onu biraz da zaman gösterecek. Bir iddiaya göre Galatasaray Udinese'nin 23 yaşındaki orta sahası Arthur Attay'ı istiyor. Cimbom bu transferde Zanilo'yu da takasta kullanma niyetinde. Öte yandan Galatasaray'da Salah için transfer hareketliliği var. Performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncunun Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu ifade ediliyor. Fulham o ekiplerden biri, İngiliz kulübü, Roland Salah ile çok yakından ilgileniyor. Bu transfer biter mi bilinmez ama Vedat Muriç teması dikkat çekici. Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamı, Çaykur Rize'den eski öğrencisinin alınmasını talep etti. Başarılı çalıştırıcı 2018-19'da Yeşil Mavili takımda birlikte görev yaptığı Vedat Muriç'i yıllar sonra takımında görmek istiyor. Yönetim hemen Mallorca ile temaslara başladı. Galiba bu işin kazananı hem Mallorca hem de Vedat olacak. Çünkü Muriç ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği iddiası var. Bol bol kazandıracak her iki ismi, hem Vedat'a hem de Mallorca'ya bu ilgi. Trabzonspor'sa 28 yaşındaki sağ kanat için ön temaslarda bulunuyor. Tingakov, değeri 15 milyon avro olan Tingakov'un sözleşmesi 2027'de bitecek. Trabzonspor Fatih Tekke, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde hem ligde zirve yarışına ortak oldu hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte başarıyla tamamladı. Bordo Maviller deneyimli çalıştırıcıyla yakaladığı istikrarlı performansı yükselişe geçmek için de kullanmayı bildi. Bu sezon birinci ligde kıyasıya bir rekabet yaşandı biliyorsunuz. 3 takım Süper Lig'e yükseldi. Erzurumspor ve Ahmetspor'un doğrudan yükseldiği lige Çorum'da playoff finalini kazanarak geldi. 3 takımın da logosunda ilginç tabii, çift başlı kartal olması dikkatlerden kaçmadı. Farklı renklerle tasarlanan armalardaki bu ortak sembol Türk kültüründe güç ve hakimiyet simgelerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca Süper Lig'in gedikli takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'un armasında da çift başlı kartal bulunuyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr

0: Güzelciğiz.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Bir reklam.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
16: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
17: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
18: Ekspertize Dynobil'e.
19: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
18: Ekspertize Dynobil'e.
17: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
20: Halkbank'ın katkılarıyla.
21: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
22: Petrol düşüşte, altın yükselişte. Amerika ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerinde geriledi. Altının ons fiyatı ise %1'den daha fazla değer kazandı. Şimdi son duruma bir bakalım. Brent petrol 100 doların altında, 99 dolar 52 sent civarında. Gram altınsa şu anda serbest piyasada satışı itibariyle 6780 lira. Gram altın şu anda 6780 lira. Çeyrek altının satışı 11025 liralar civarında. Yarım altınsa 22030 liralar seviyesinde. Atanın da fiyatını söyleyelim. Şu anda 45064 lira seviyesinde satılıyor ata altını değerli dinleyiciler. Peki gümüş? Gümüş 112.88'de. 112 lira 88 kuruşta. Amerikan doları 45.90'lar civarında. 45.90. Avro 53.38. 53.38 ve İngiliz sterlini ise 61.87 bandında. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise tatil öncesini yine tatili 9 günlük tatili düşünerek 13.890 seviyesiyle tamamlamıştı. 13.890'la.
20: Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Bir belediyeye daha operasyon düzenleniyor. Yine hem işin hukuki tarafı var hem de mali tarafı. O yüzden ayrıntısını paylaşalım. İzmir'de jandarmanın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik son operasyonunda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, sabah saatlerinde en az 5 kişi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı yaptı bu operasyonu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltında. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildiler, ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildiler. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları ise şu dakika itibariyle devam ediyor değerli dinleyiciler. Kara paranın şifresi 5 liraymış. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para çetesinin özel kurye ağı oluşturduğu ortaya çıktı. Seri numarası belirlenmiş 5 liraların fotoğrafları anlaşmalı dövizci ve kuyumculara gönderiliyordu. Kuryeler de 5 liraları verip içeriye döviz dolu bavullarla çıkıyorlardı. Örgüt lideri Selahattin Uzun'a ulaştırılan milyonlar yurt dışına çıkartılıyordu. Polis suç örgütünün yönetimi bir şüpheliye ait telefonun şifresini kırarak ulaşabildi. Yani iş oradan başladı, çözüldü. Aralarında Rock da var. Rasim Ozan Kütahyalı. Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Kara paranın şifresi 5 lira başlığıyla veriliyor. Pes. Peki bu kadar pes yeterli mi? Güven kelimesinin içini boşaltan, pes artık dedirten olaylara her gün yenisi daha ekleniyor. Samsun'da il dışına çıkan arkadaşlarının emanet ettiği evi uyuşturucu hap deposu olarak kullandıkları değerlendirilen iki şüpheli narkotik operasyonuyla yakalandı.
0: Eve göz kulak olacağız dediler. Arkadaşlarına ait evi uyuşturucu deposuna çevirdiler. Samsun polisi zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Akıl almaz olay Samsun'un İlk Adım ilçesinde yaşandı. İl dışına çıkacağını söyleyen bir vatandaş güvendiği iki arkadaşına evinin anahtarını teslim etti. Ancak o arkadaşlar emaneti ihanet etti. Ev sahibinin yokluğunu fırsat bilen şüpheliler ikameti adeta bir uyuşturucu dağıtım merkezine dönüştürdü. Durumu tespit eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri belirlenen adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı didik didik aramalarda tam 105 bin adet uyuşturucu hapla birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen zehir miktarının büyüklüğü operasyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zehir ticareti yaptıkları değerlendirilen 26 ve 29 yaşındaki şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında geniş çaplı adli işlem başlatıldı.
22: Barajların doluluk oranlarının yükselmesi hidroelektrik üretimine yansıdı. Aylık bazda rekora karşılık gelen 11.66 milyar kilovat saatle Nisan ayı elektrik üretiminin %41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oluyor. Yani bir yandan yağışlar devam ederken diğer yandan da rekor geliyor. Hem yağış oranıyla yüzdesiyle rekor, hem de elektrik üretimiyle rekor. Allah bin bereket versin, ziyadesiyle nasip olsun. Şimdi bayram yolcusu oldunuz. Yaklaşık 20 milyon kişi de benzer durumda. Yalnız değilsiniz yani. Yollarda doğal olarak ihtiyaç molası vereceksiniz. Yakıt alacaksınız. Ne bileyim, vazifeler var. Yani seferisiniz. Bütün bu vazifeleri kollamak zorundasınız, durumundasınız. İhtiyaç sadece o değil. Aynı zamanda karnınız acıkıyor. Bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Yolda sizi rahatsız etmeyecek, bozmayacak şeyler. Yalnız öyle fiyatlar var ki. Kurban Bayramı tatili için direksiyon başına geçip de yollara düşmeye hazırlanan milyonlarca vatandaşı şehirler arası otoyollarda ve dinlenme tesislerinde tam anlamıyla fiyat şoku bekliyor. Akaryakıt istasyonlarının marketleri ve yol kenarı tesisleri şehir içindeki perakende fiyatlarını ikiye, hatta üçe katlamış durunda. Şehir içinde 20-30 lira olan sıradan bir küçük pet suyun otoban marketlerde 100 liraya kadar satılması, 30 liralık bir gofretin kasada 120 lira olarak bardağa taşırması vatandaşı isyan ettiriyor. Tesislerin mecburi istikamet mantığıyla, yani vatandaşın yolda başka alternatifinin olmamasını fırsat bilerek uyguladığı bu astronomik etiketler bayram yolculuğunun gizli ve ağır maliyet kalemi haline geldi. İşin yemek ve restoran boyutuysa artık sadece dudak uçuklatmıyor, doğrudan cep yakıyor. Özellikle yeni otoyol hatları üzerindeki bazı lüks dinlenme tesislerinde ve popüler yolüstü lokantalarında fiyatlar İstanbul'un lüks semtleriyle yarışıyor. Bugün otobanda mola veren tek bir kişinin bir kase çorba, bir porsiyon ana yemek, işte kebap ya da et yemeği diyelim, bir adet yan ürün, salata veya mücver diyelim ve bir kutu içecekten oluşan standart 4 çeşit yemeğinin hesabı 1500 lirayla 2000 lirayı rahatlıkla buluyor, hatta geçiyor. Bir tas çorbanın 250-300 liraya, etli ana yemeklerin 750 ile 900 lira bandına fırladığı bu yerlerde 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurmak için tek bir molada ödeyecekleri rakam 3000 ile 4000 lira arasında değişiyor. Gidiş dönüş yolculuğunda birkaç defa mola vermek zorunda kalan bir ailenin dinlenme tesisi faturası neredeyse bir asgari ücret tutarına ulaşıyor. Akaryakıt istasyonları ise kar marjlarındaki daralmayı adeta market reyonlarından ve kahve otomatik matlarından çıkarma yarışına girdi. Premium ya da gurme konsept adı altında işletilen benzinli keçi kafelerde kağıt bardakta sunulan sıradan bir filtre kahve ya da latte'nin fiyatı 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Yolculuk esnasında uykusu açılması için mecburen kahveye yönelen sürücüler kasada adeta şoka uğruyor. Üstelik fiyat etiket yönetmeliğine göre her ürünün üzerinde net bir etiket bulunması zorunlu olmasına rağmen birçok yol üstü işletmesi barkodlu sistemi bahane ederek fiyatları gizliyor. Vatandaş ürünü alıp kasaya gidene kadar ne ödeyeceğini bilemiyor. Kuyrukta mahcup olmamak için katmerli fiyatı sineye çekmek zorunda kalıyor, ödemek mecburiyetinde kalıyor. Çok mu serbest bu piyasa? Serbest piyasa adıyla bizi dolandırıyorlar mı? Arsızlar ve utanmazlar tuzak mı kurmuşlar? Bunların denetimlerinde bir sorun olduğu mu anlaşılıyor? Ya da denetimlerin akabinde gelen cezaların bunlar için hiç önemli olmadığı sonucuna mı varılıyor? Sorular peşi sıra devam edebilir. Hepsine de evet diyebilirim. Tüketici dernekleri bu durumun serbest piyasa kalıbıyla açıklanamayacağını söylüyor. Ticaret Bakanlığı'nı otoyol denetimlerini sıkılaştırmaya çağırıyor. TÜKONFET yetkilileri serbest piyasa mecburi hizmet alan tüketiciyi fahiş fiyatla sıkıştırmak demek değildir. Vatandaşın otobandan başka bir tedarikçiye ulaşma şansı yoksa o dükkanlar kamu hizmeti hassasiyetiyle denetlenmelidir diyor. Yaşanan bu otoban tarifesi yüzünden bayram yolculuğu kültüründe zorunlu bir değişim yaşandı. Doğrusu ben kendi adıma söylüyorum, yıllardır aynı değişimi çoktan tatbik etmiştim. Çünkü hiç kimse gibi tıpkı biz de sokaktan ekmeğimizi kazanmıyoruz. Dinlenme tesislerinde adım atmaya korkan binlerce vatandaş çareyi bagajda seyyar mutfak kurmakta buldu. Evde hazırlanan saklama kaplarındaki börekler, sarmalar, ev tipi büyük termoslardaki çaylar, fahiş fiyatlı tesislere karşı vatandaşın en büyük savunma mekanizması haline geldi. Yaptığınız, hazırladığınız, tedarik ettiğiniz, önceden bütün aşamalarını geride bıraktığınız tertemiz, ne olduğunu bildiğiniz gıdaları yolda kullanınız. Hem sürprize kapalıdır böylesi bir tercih, hem de soyguna kapalıdır sevgili dinleyiciler. Haberiniz olsun, yollarda dinlenme tesislerinde boğaz fiyatı uygulanıyor, tatbik ediliyor. Birilerin boğazı kalınlaşabilir, kaygan hale gelebilir ama bu sizin ve bizim için çok mümkün gözükmüyor. Herkes dikkatli ve tedbirli olsun lütfen. Şimdi Çingene Kızı'na arkadaş geldi. Zeugma'nın ünlü Çingene Kızı mozaiğinin 13. parçası yine Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. Online müzayedede satılmak istenen eser Türkiye'ye iade edildi. Ancak eserin önemli bir kısmı hala yurt dışında.
11: Yıllar süren ayrılık titiz bir diplomasi savaşıyla son buldu. Gaziantep'in gözbebeği Zeugma Antik Kenti'nin simgesi Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha ana vatanına döndü. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu topraklara ait her eseri geri almaya devam edeceğiz sözleriyle duyurdu. Hikaye 1998 yılında Nizip'te yürütülen kurtarma kazılarında başladı. Yaklaşık 30 yıl önce gün yüzüne çıkarılan o devasa taban mozaiği kaçak kazılarla yağmalanmıştı. Kayıp parçanın izine ABD'de internet üzerinde bir müzayedede rastlandı. Bakanlık uzmanları hemen harekete geçti. Gerekli temaslar sağlanıp parça Chicago Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Türkiye'ye getirilip Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilen 13. parça incelemelerin ardından Gaziantep'e gönderilecek.
22: Söndüler. Balonları söndü belki de ya da ortada kaldılar başlığıyla veriyor Yeni Akit gazetesi. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya çıkartılan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi sokağa dökecek yandaş bulamadı diyor gazete. İmamoğlu ile Özgür Özel'in itibarının dibe vurduğuna dikkat çekiyor siyasiler ve iki ismin de adeta sokakta kaldığını söylüyor. Özel ve ekibinin verdiği fotoğrafın ibretlik olduğuna değinen AK Partili İsmail Güneş, Özgür Özel'in direnmesinin hata olduğunu belirtiyor. CHP'nin ciddi bir temsil krizi yaşadığını söyleyen Zeki Korkut Ata ise algıyla siyaset üretmeye çalışan zihniyetinin duvara çarptığına da işaret etmiş. CHP Genel Merkezi'nin 10. katında medya buluşmaları adı altında yürütülen bütçelendirme faaliyetleriyle aralarında Nevşin Mengü, Murat Arel, İbrahim Kahveci, İsmail Küçükkaya, Deniz Zeyrek, Emin Çapa gibi isimlere sarı zarflarla para aktarılması da deşifre oldu. Halk TV'nin 14 milyon lira. Cumhuriyet'e 4 milyon lira, Bir Gün'e 2,5 milyon lira ve Sözcü'ye ise 4 milyon lira fonlandığı edinilen bilgiler arasında diyor gazete. Sarı zarflar açılmış, etrafa milyon liracıklar saçılmış. Böyle bir düzenleme kanuni. Önce size söyleyeyim, yani yayın satın alabilme ya da saat satın alabilme diye bir gerçek var. Kanuni etik mi, ahlaki mi, şık mı? Hayır. Yani kanuni olması bunun doğru olduğu manasına gelmez. Lakin fonlandığı gerçeğini belgeler. Bu ihalede kendilerine gazeteci süsü vermiş olanların da aslında gazeteci olmadıkları ve birer borazan oldukları gerçeğini tescil eder. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye tartışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu kaydetti Ömer Çelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerin ise çizgiyi aştığını dile getirdi, sert tepki gösterdi.
1: Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık.
11: Orta Doğu'ya haksızlık etmişim dedi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara tepki gösterdi.
1: Gelinen noktada ne yapıyorsunuz? Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra demokrasiden bahsediyoruz.
11: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu. Gündeminde CHP'deki kavga görüntüleri vardı. Tomanın üzerine çıkan Özgür Özel'i hedef aldı. AK Parti'nin olaylara taraf olmadığını söyledi.
1: Bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında olmaya niyetimiz yok. Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz?
11: Çelik, meclis önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlara da tepkiliydi. Yargı önünde hesaplaşacaklarını belirtti.
1: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın, bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
22: Şimdi sabahta Salih Tuna'ya kulak verin lütfen, şöyle diyor Tuna. Kılıçdaroğlu geçen gün bu parti cumhuriyeti kuran, ahlakı erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir dedi. CHP'nin ahlakını erdemini ben bilemem ama cumhuriyeti veya devleti kurduğu külliyen yalan. Bu yalan da dünü bugünün siparişine göre yeniden tasarlama ihtiyacından kaynaklanıyor. Millet de bezmiş, bu yalanı yutmuş gibi yapıyor. Gerçekler buz gibi ortada. Henüz bir parti tabelası bile yokken bu toprakların her renginin iradesinin tecelli ettiği birinci meclis çoktan bağımsızlık savaşını yönetmiş ve devleti fiilen ilan etmiştir. Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar çıplak olan gerçek bu. Bürokratik elitlerin yukarıdan aşağıya doğru toplumu şekillendirmek için imal ettiği aparat mesabesindeki Mahut Parti, devlet kurulduktan sonra arıza endam etmiştir. Haliyle milletin çeşitliliğini tek potada zorla eritmeye çalışmakla kalmadılar, milletle çoklukla efendilik taslamaya kalkıştılar. Çoğunluğu tasfiye etme şeklinde tebarüz eden tahammülsüzlükleri kendi içlerindeki sorunları çözememenin de temel nedeni oldu. Bugünlerde de koltuğu efendice devredemedikleri için mahkemelere düşmediler mi? Kendileriyle yüzleşmeye cesaret edemedikleri için mucize çapında bir ahmaklıkla suçu başkasına atıyorlar. Halbuki davayı açan, yani şikayetçi olan Kılıçdaroğlu ekibidir. Kurultayda şike yapmakla suçlanan, yani şikayet edilense İmamoğlu Özgür Özel ikilisi. Kararı verense bağımsız mahkeme. Ama gelin görün ki İmamoğlu Özel ekibine göre suçlu iktidar. Kim ne derse desin, eski yönetimin mahkeme marifetiyle koltuğuna kurulması kurumsal rasyonelliğin iflasıdır. Karşımızda fikir ayrılığı yok. Sadece devlet imkanlarını kimin kapacağına dair bir kapışma var. CHP şimdilik Kılıçdaroğlu ve ekibine kaldı. İmamoğlu, Özgür Özel ve daha dün Tanrıdağ'ında uluyan, bugün yurdumuzda faşist doğmuş, vurun arkadaşlar vurun marşları okuyan Cemal Engin yurtta olursa Ekim Partisi'nde boy gösterebilirler. Bakalım kim kimin boyunun ölçüsünü alacak, bunu beraber göreceğiz diyor Salih Tuna, sabahta yazısını sonlandırıyor.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
22: Mutlak butlan kararının ardından Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni terk etmesi beklenirken bir anda barikat kurulması, ortaya savaşı andıran görüntülerin çıkmasının arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu söyleniyor. Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu 23-24 Mayıs'ta avukatlarıyla yaklaşık 20 kez görüştü, 2 gün içinde. 20 kez görüştü ve Özgür Özel'in izleyeceği politikayı belirledi. CHP'nin 38. kurultayını 21 Mayıs'ta iptal edilmesinden sonra Özel ve Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyordu. Ancak Özgür Özel kanadının gerilim stratejisini 23-24 Mayıs'ta bütün gününü avukatlarla geçiren Ekrem İmamoğlu belirledi. Avukatlarından biri görüşmeden çıkarken diğeri içeriye girdi. İmamoğlu avukatlarıyla 20'ye yakın kez bir araya geldi. Bazıları saatlerce süren görüşmelerle İmamoğlu hem parti içindeki gelişmelerden haberdar oldu hem de Özgür Özel'e direnmesi talimatını verdi. Kılıçdaroğlu ekibiyle yapılan müzakerelerde Özel'i temsil eden Murat Emir ve Suat Özçağdaş da Ekrem İmamoğlu'na yakınlıklarıyla bilinen isimler. Kılıçdaroğlu'na tahliye müzakereleri için saat 14'de randevu verilmişti ancak CHP Genel Merkezi çalışanlarına binayı terk etmeyeceğiz, direneceğiz denildi. CHP'li belediyelerden 100 kadar güvenlik görevlisi getirildi. İl başkanlıklarına da otobüslerle Ankara'ya partili taşımaları talimatı verildi. Otobüsler başkent girişinde durdurulunca Özgür Özel'in ekibi iç işlerine gitti, girişe izin verilmesini istedi. Özgür Özel'in tahliye tebligatını yırtma sahnelerini muhakkak ki gördünüz. Onlar numara çıktı. Kurgu. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğrafta Özgür Özel ve yanındakilerin tebligatı okuduğu görülüyor. CHP'den servis edilen videoda ise Özgür Özel'in gelen tebligata göz ucuyla baktığı, yırttığı ve bunun bir PR çalışması olduğu rahatlıkla anlaşılıyor, görülüyor değerli dinleyiciler. Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mevcut genel başkanın şaibeli kurultaydan 937 gün sonra cumartesi günü bayramlaşma için genel merkezde olması bekleniyor. 1 Haziran'dan önce parti meclisini, ardından da yüksek disiplin kurulunu toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu ve arınma vaadiyle ilgili ilk adımlarını atacak gibi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları CHP genel merkezine yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem de son genel başkan olarak yer alıyor. Makam odasının kapısında isim levhası da yine yerine yerleştirildi. Şöyle yazıyor: Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan.
13: Parti binasını terk etti, meclise geçti. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel mesaisine mecliste devam etti. Genel başkanlık görevinden uzaklaştırılınca makam odasının tabelası grup başkanı olarak değiştirildi.
14: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
13: Özel mecliste DEM Parti heyetini de kabul etti. Genel merkezde yaşanan görüntüler savcılığı da harekete geçirdi. Olaylar hakkında soruşturma başlatıldı.
22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Haysem Bin Tarık'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Umman ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler meselesi ele alındı.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge liderleriyle yürüttüğü telefon diplomasisi hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Umman Sultanı Haysem Bin Tarık'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki liderin telefon görüşmesinde Türkiye-Umman ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşmenin ana gündem maddesi bölgedeki gerilimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını belirterek diplomatik adımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Görüşmede bölgesel barış mesajlarının yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı da unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Haysem Bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
22: Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünkü açıklamaları içinde İsrail'le bazı bölge ülkelerinin imzaladığı İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme getirdi. Trump, cumartesi günü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler esnasında şunu ifade ettim. Amerika'nın bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından bu ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarına katılması zorunlu olmalıdır, dedi. Amerika Başkanı, eğer İran benimle anlaşma imzalarsa, Amerika Başkanı olarak onların da bu eşsiz dünya koalisyonunun bir parçası olmaları benim için bir onur olacaktır, diyor. İyi de şart koştuğu 8 ülkenin imza atmasını istediği İbrahim anlaşmaları neyin nesi? Amerika'nın girişimiyle başlatılan ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeyi hedefleyen İbrahim anlaşmaları tartışmalı bir konu. İlk olarak 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in dahil olduğu bu anlaşmaya zamanla Sudan ve Fas'ın da katıldıkları görülüyor değerli dinleyiciler. Suudi Arabistan gibi diğer ülkeler, Arap ülkelerinin katılımı ise tartışmalı bir süreç olmayı sürdürüyor. Trump aralarında Türkiye'de dahil olmak üzere 8 ülkeyi imza atması konusunda sayıyor. Şöyle anlatayım. İlk olarak 2020 yılında Trump'ın arabuluculuğuyla imzalandığı İbrahim Abraham, onların diliyle, anlaşması İsrail'le Arap Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi, yani saydığımız ülkelerle, bölge ülkeleriyle İsrail'in ilişkilerinin normalleştirilmesini hedefliyor. Buna göre İsrail'le diplomatik temas sağlanacak, kurulacak. Ekonomik temaslar, askeri bağlar kurulacak, sağlanacak. Amaçlayan bu resmi barış anlaşmalarının adı işte bu. İbrahim anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan'da bu anlaşmayı imzalayan ilk ülkeler olarak listede bulunuyor. Trump'a göre Türkiye'de bu anlaşmayı imzalamak zorunda. Trump'ın görüşü bu. Orta Doğu'da barış olacak mı? Trump'ın değerlendirmeleri var tabii. İran'la yapılan görüşmeler esnasında düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyoruz, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise bölgede istikrarsızlık istemiyoruz diye konuştu. Tahran'da Amerika ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.
3: İran'la müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Bu sözler Amerika Başkanı Donald Trump'a ait. Dünya kamuoyunu haftalardır meşgul eden müzakere süreciyle ilgili taraflardan ılımlı mesajlar geldi. Trump zamanın kendi lehine olduğunu öne sürdü. Müzakere heyetimi acele etmemelerini söyledim, dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı sürdüreceğini belirtti. ABD Başkanı aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu bölge ülkelerinin liderleriyle telefonda görüşmüştü. Amerikan Axios gazetesi görüşmenin detaylarını yazdı. Trump'ın liderlerden İran anlaşmasından sonra İsrail'le barış imzalanmasını istediğini, liderlerin ise bu talebe sessiz kaldığını öne sürdü. ABD Başkanı Trump daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran anlaşmasını bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmasına dahil olması şartına bağladı. İran'la anlaşmaya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak ifadelerini kullandı. Tahran cephesi müzakerelerde geri adım atılmayacağını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah arayışlarının olmadığını ifade ederek bölgede istikrarsızlık istemiyoruz, dedi.
4: Nükleer silah aramadığımızı dünyaya kanıtlamaya hazırız. Bölgede istikrarsızlık aramıyoruz. Bölgedeki istikrarsızlaştırıcı güç, Büyük İsrail planını uygulayan ve bölgede savaş, istikrarsızlık ve bölünmeyi sürdürmek için çeşitli yollarla komplo kuran İsrail'dir.
3: Savaş sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de Hürmüz Boğazı'nın durumu. Dini lider Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rezai, boğazlarda yetkinin kendilerinde olduğunu savundu.
5: Güvenlik bizim için önemli. Hürmüz Boğazı'nı yönetmek bizim yasal hakkımızdır.
3: Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Tahran'da anma töreni düzenlendi.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
15: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
23: Vakıfbank Vinov sunar.
24: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
23: Vakıfbank Winov sundu.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
25: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
26: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: İstanbul'da şu anda sadece %4 seviyesinde trafiği görüyoruz. Sadece %4. 26 Mayıs 2026 Salı sabahında, Arefe sabahındayız. Kentte trafik yok denecek şekliyle sıralanıyor. Ana arterlere şöyle baktığımızda kalabalık bir akışı görmemiz gerçekten mümkün değil. İstanbul için tam da gezilebilecek zamanlar. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Altının ons fiyatı ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin ardından %1'den fazla değer kazandı. Bahar yağışlarıyla barajlar dolarken Nisan'daki hidrolik elektrik üretimi 11,66 milyar kilowatt saatle tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Serbest bölgelerin 2026 yılı ilk 4 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Sahte paraların etrafta uçuştuğu görülüyor, anlaşılıyor. Hele hele Kurban Bayramı ve pazar noktaları göz önünde tutulduğunda. Adana Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sahte para mağduru olmaması için para timi oluşturdu. Tim kentte kurulan hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Buradaki küçük ve büyükbaş kurbanlıkları satışa sunan esnaf ve vatandaşları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı. Ekipler sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini şey konusunda da bilgi verdi. 12 ayrı güvenlik özelliğini anlattı. Polis ekipleri kurban pazarlarını dolaşarak hayvan sahiplerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bıçak bileme ustaları var. Bunun seyyar hali de var. Dükkandaki arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız da var. En yoğun zamanlarını yaşıyorlar. Kars'ta bir bıçak dükkanı işleten Suat Baydar satışların arttığını söylüyor. Herkes son güne kalıyor bizde. Yoğunluk evet tabii var ama herkese de yetişmeye çalışıyoruz. Bıçağı 50 liradan, satırı da 100 liradan biliyoruz diyor. Hani bu fiyatlara bıçak, kaliteli bıçak zaten almak mümkün değil ama elinizdeki bıçağı sağlıklı şekliyle kullanmak pekala mümkün olabilir. Misafire tatlı için ısrar etmeyin. Bayram sofralarında yaşanan ısrar kültürü kimi sağlık sorunlarına neden olabilir. Duygu Özbay, diyetisyen, misafire ikramda bulunmanın önemli bir gelenek olduğunu ancak bir tabak daha ya Allah aşkına tatlıdan da alman lazım gibi iyi niyetli ısrarların kimi zaman sağlık açısından kişi tok olsa bile yemeye devam ederse eğer bu durum birçok sağlık sorununa yol açabilir gerçeğine neden oluyor, işaret ediyor. O yüzden ısrarcı olmayın diyor. 54 bin sağlıkçı nöbette olacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner mega kentte İstanbul'da Kurban Bayramı önlemlerini anlattı. İstanbul'da bayram süresince toplam 54.334 personelin görev yapacağını söyledi. Bayramda İstanbul'da 53 kamu hastanemiz hizmetlerine devam edecek diye devam etti. İlk gün güneşli. İstanbul'da hava öyle gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminini yayınladı. Bayram süresince Türkiye genelinde parçalı, çok bulutlu ve yer yerde büyük bölümünde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bayramın ilk günü yaz havası içerisinde, ancak ikinci gününden itibaren İstanbul'da yağış etkili olacak gibi, en azından beklenti bu yönde. Ankara ve İzmir'de ise ilk günden itibaren yağış ihtimali var. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Kurbanı kestiniz, Allah kabul etsin. Dağıtacaklarınız var, evinizde değerlendirecekleriniz var. Taksimatı da yaptınız. Bana göre tümünü dağıtmak en efteli ama. Neyse, sağlığa zararlı pişirmeye uygun değil. Kurban etini dinlendirmek gerekiyor. Yani 12-14 saat gibi bir süreden bahsediyorum. Van İl Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Emin Mavi, Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin hemen tüketilmesinin ciddi sindirim sorunlarına ve sağlık risklerine yol açtığını kaydediyor. 12 ile 14 saatlik dinlendirme süreleri uyarısında bulunuyor. Uzmanlar taze etin kas sertleşmesi nedeniyle tüketime uygun olmadığını kaydediyor. Etin pişirilme kalitesinin artması, sindirimin kolaylaşması için en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sorumlusu Doktor Mehmet Emin Mavi, etin güvenli tüketimi için veteriner kontrolü ve hijyenik kesimin önemine de işaret ediyor. Kesilen etin hemen tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi ölüm sertliği olarak da tanımlanan kas sertleşmesi. Henüz kesilmiş bir etin bu şekilde tüketilmesi sindirim zorluklarına yol açabilir. Pişirme açısından da uygun değildir. Bu nedenle etin kesildikten sonra en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerekir diyor. Etin saklama şartlarını da biliyorsunuz. En azından biliriz. Mavi, kısa süreli muhafaza edilecek etlerin buzdolabında 4 dereceye kadar olan sıcaklıklarda korunabileceğini, uzun süreli muhafaza gerekiyorsa eğer etlerin -18 dereceye kadar olan derin dondurucularda saklanması gerektiğini söylüyor. Doktor Mavi, bazı bulaşıcı hastalıklar hayvandan insana da geçebilir. Bu durumda genellikle sadece çiğ ya da az pişmiş etten değil de hayvanın genel sağlık durumundan kaynaklanır diyor. Kurban etini dinlendirin diyor. Sağlıklı yerlerden tüketin diye de ekliyor değerli dinleyiciler. Peki. Siyonist İsrail'in saldırı hedefi bu kez Gazze açıklarında balık tutan Filistinliler oldu. Batı Şeria'da işgalci şiddeti tırmanırken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda hayvanileşme yaşandığını itiraf etmek zorunda kaldı.
4: Gazze'de deniz bile saldırılardan kaçamadı. Siyonist İsrail bu sefer de denizde ekmeğini arayan Filistinlileri hedef aldı. Saldırılarda 3 balıkçı yaralandı. Batı Şeria'da ise işgal genişlemeye devam etti. İsrail askerleri Tubas'a bağlı Atuf köyünde Filistinlilere ait arazileri buldozerlerle kazdı. Kaçak yerleşimlere yol açmak için su şebekesi kullanılamaz hale getirildi. Köy yolları toprak setlerle kapatıldı. İşgalci şiddeti bununla da sınırlı kalmadı. Onlarca Yahudi yerleşimci Batı Şeria'daki Kifl Haris köyüne baskın düzenledi. Taşlarla evlere saldırdı. İsrail Devlet Başkanı Herzog kendi toplumunda korkunç bir vahşetin merkeze doğru yayıldığını itiraf etti. Fanatik grupların Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgalci çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığını kabul etti. İsrail toplumunda bir hayvanileşme sürecinin yaşandığını söyledi. Bu sözlere ise tepkiler yağdı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Herzog'u hedef aldı. İşgalci şiddeti eleştiren Herzog'un Cumhurbaşkanlığına layık olmadığını savundu.
8: Süreliğine Gvir ve adamlarını kenarda tutalım, bağlantımızı gerçekleştirelim. Deniz Feneri yönetim vekili Sayın Recep Koçak şu anda hattımızın diğer ucunda. Recep Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz yayınımıza efendim.
11: Hayırlı sabahlar Mehmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkür ederiz, şimdiden bayramınızı tebrik edelim. Biliyoruz yıllardır Deniz Feneri dünyanın her yerine koşuyor. Bu yılda planlamaları bitirdiniz ve mücadelenize başladınız. Şöyle özetle istirham etsek, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz Deniz Feneri Derneği olarak?
11: Hay, ben de hem sizin hem de Radyo 7 ailesinin bayramını tebrik ederek başlamak istiyorum.
8: Sağ olun.
11: Bu yıl kurbanla gülümset başlığı altında oluşturduk çalışmalarımızı. Yani kurbanla ulaştığımız mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi her yıl olduğu gibi bu yılda sadece kurban etiyle değil, gidişimizde dağıtacağımız bayramlık kıyafetlerle, bayram harçlığıyla ve sizi unutmadık, beraberiz, kardeşiz, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz mesajımızla gülümsetmiş olacağız. 30 ülkede kurban kesiyoruz. 3 kıta, 30 ülke. Bu 30 ülkenin 18'i dünyanın en fakir ülkelerinden Afrika ülkeleri. İçinde Benin, Etiyopya, Ghana, Kamerun, Kenya, Moritanya gibi ülkelerin bulunduğu. Diğer taraftan Asya ülkeleri var. Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Filipinler, Pakistan, Sri Lanka gibi, Yemen gibi ülkelerin. Burada 10 ülkede oradan. Balkanlardan Bosna'da kurban kesiyoruz ve Türkiye'de tabii ki kurban kesiyoruz. Toplamda 30 ülkede. Sizin de belirttiğiniz gibi bütün hazırlıklar tamam. Dün itibariyle bütün görevlerimiz 200 görevli, gönüllü ve deniz feneri personeli bu kesim noktalarına ulaşmış durumda. Her zaman yaptığımız gibi bize vekaletini vermiş bağışçılarımızın, hayırseverlerimizin isimlerini tek tek okuyarak ve kamerayla kaydederek kurban vekaletini yerine getireceğiz. Kurbanlar önce kesilecek, sonra civardaki bütün ihtiyaç sahiplerine, yolumuzu bekleyen, bir yıl boyunca bizi bekleyen ihtiyaç sahiplerine bu etler dağıtılacak, ulaştırılacak inşallah. Ayrıca Türkiye'de bahsetmiştim, kurban kesimi olacak. Rakamları merak edenler için yurt dışı rakamımız, hisse bedeli 5900 TL bu yıl. Gazze'de kesilmek isteyenler için 11.000 TL. Gazze'nin içinde kurban kesimi mümkün değil. Hiçbir yardım kuruluşumuz Gazze'nin içinde kurban kesimi yapamıyor. Çünkü kurbanlık yok. Ama Gazze dışında önceki 2 yıl yaptığımız gibi kurban kesip onları konserveye dönüştürüp ilk fırsatta Ürdün tarafındaki kapılardan ulaştıracağız. Bu yılda Gazze'li kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Onların her türlü desteğe ihtiyacı var. Ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Kendi topraklarında zulüm görüyorlar. Bu zulüm sırasında bizim seyirci kalmamamız gerekiyor. Dolayısıyla zaten sürekli Gazze'ye, deniz feneri üzerinden ve başka kardeş kuruluşlar üzerinden yardım giderken bir de kurban etiyle onları destekleyelim diye 11.000 TL hisse bedeliyle Gazze için kurban keseceğiz. Ayrıca Yemen'de 9.000 TL'ye, Suriye'de 16.000 TL'ye, yurt içinde o 22.000 TL'ye ve Bangladeş'te Arakan mülteci kamplarında 7.500 TL'ye hisse bedeli olmak üzere kurban kesimlerimiz olacak. Tabii artık son saatlere girdik. Bayram öncesi son saatlerdeyiz. Bu saatte ben kurbanımı deniz feneri bağışlamak istesem hangi yolları kullanmam lazım diye soranlar için, dinleyicilerimiz için en kestirme iki yolu söylüyorum. Birisi denizfeneri.org.tr denizfeneri.org.tr. Orada hem kurbanlarını birkaç dakika içerisinde güvenle, kolaylıkla, kredi kartıyla bağışlayabilirler. Kredi kartı kullanmıyorum diyenler için orada bizim IBAN numaralarımız var. O IBAN numaralarımıza para gönderip kendi internet bankacılığı yapanlar için hala kapanmaz çünkü o sistem. Oraya da açıklama kısmına eğer birden fazla hissedar varsa hissedarların adını ve telefon numaralarını yazmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim yıllardan beri yaptığımız şey o aldığımız görüntüleri bağışçılarımıza bayramı takip eden günlerde ulaştırıyoruz. Önce SMS'le bilgilendirme yapıyoruz. Kurbanınızı şu ülkede sizin adınıza kestik. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Mesajı gidiyor. Peşinden de link gönderiyoruz. Yine telefonlarına tıkladıklarında kendileri adına kesilen kurbanlık hayvanı kesim anını, isimlerinin okunduğunu, vekaletin yerine getirildiğini görüyorlar, izliyorlar ve mutmain oluyorlar. İkinci adres bizim çağrı merkezi numaramız 0212-414-6060. 0212-414-6060 yıllardan beri değişmeyen numaramız.
8: Doğru.
11: Bu numarada 24 saat kullanılabilir. Burada görevli arkadaşlarımız isteyenler için kredi kartı üzerinden bağışları hemen alabilirler ve bilgilendirme yapmaya devam edecekler.
8: Recep Bey, sistem hangi güne kadar açık? Yani kurban bağışını hangi güne kadar ya da saate kadar yapmak mümkün?
11: Evet, önemli bir hatırlatma bu. İyi ki hatırlattınız. Deniz Feneri yönetimi dün itibariyle bir açıklama yaptı. İkinci günün akşamı saat 17'ye kadar Deniz Feneri'ne kurban bağışı yapmak mümkün. Yani yarın akşama kadar da öbür gün akşama kadar da saat 17'ye kadar az önce söylediğim yollardan denizfeneri.org.tr adresinden veya kendi internet bankacılığı üzerinden yahut çağrı merkezimizi arayıp ya da tabii ki bizim merkezlerimize, şube ve temsilciliklerimize yakın olanlar gidip bizzat nakit vererek kredi kartıyla kullanmak suretiyle bağışlarını yapabilirler. Bu önemli bir kolaylık. Yani olabilir hesabı bir türlü son dakikaya kadar denkleştirememiş olan, imkanları sınırlı olan dinleyicilerimiz ikinci gün akşam saat 17'ye kadar kurban bağışlarını Deniz Feneri yapabilirler.
8: Bengazi'ye nasıl gönderilecek diye soracaktım ki siz izah ettiniz çok da net şekliyle. 11 bin liralık bedelle Ürdün tarafında hayvanlar kesilecek, kurbanlar kesilecek.
11: Dinleyicilerimiz

0: kuşlarının çoğu bizimle beraber aynı tesiste kurban kesiyor. Bu yıl da yine Hindistan'da keseceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir tesiste bunlar konserveye dönüştürülecek. Sonra da ilk fırsatta Gazze'ye, Ürdün tarafından ulaştırılmış olacak.
1: Yurt içi bedeli de 12 bin lira olarak zikrettiniz. Doğru
0: yurt
1: hatırlıyorum değil mi?
0: 22 bin. Doğru, evet. Tamam. Yurt dışı genel rakamımız 5.900, Gazze için 11.000 TL hisse bedeli. Bu arada bütün bunların dışında ben kurban kesecek durumda değilim ama bu çalışmalara benim desteğim olsun, küçük bir destek de olsa vermek isterim diyenler için 55.60 bizim SMS bağış hattımız. 55.60'a bir mesaj gönderdiğimizde 50 TL'lik destek vermiş oluyoruz.
1: Peki efendim.
0: O mesaja Gazze yazarsak Gazze'ye gider, bağış yazarsak genel olarak Deniz Feneri'nin çalışmalarında kullanılır.
1: Peki efendim. Sayın Recep Koçak çok teşekkürler. Allah kabul etsin diyelim ve kolay
0: ben
1: gelsin. Yemeği de ihmal
0: ettim.
1: Sağ olunuz, hayırlı
0: Allah
1: bayramlar.
0: Allah rahmet olun, hayırlı bayramlar.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleriyle Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne 30, Kocaeli 28, İzmir parçalı bulutlu 31, Muğla 27, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 27 derece, Adana 29, Hatay 26, Ankara yerel yağmurlu 23, Konya 21, Sivas 20, Düzce 24, Samsun sağanak yağışlı 23, Trabzon 21 derece, Erzurum sağanak yağışlı 17, Malatya 23, Van 16, Diyarbakır 25, Mardin 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 27 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 23, Londra 32, Pekin 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Elazığ'da Sivrice ilçesinde sabah 6.45'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Maalesef sevgili dinleyiciler, bayağı da hissettik diyor. Murat Bey bizi Elazığ'dan bilgilendiriyor mesajıyla. Canlı mülkeme hepimize geçmiş olsun ve bayramı da canı gönülden kutluyorum diye ekliyor. Sağolunuz efendim. Allah bir daha göstermesin. Büyük afetler, büyük yıkımlar. Maalesef bu konudaki sicilimiz pek iyi değil. Aleykümselam diyelim. Ankara Çubuk'ta evdekilerle beraber sizi dinliyoruz, takip ediyoruz diyen dostumuza selamlar ve hayırlı bayramlar şimdiden. Halim Köseoğlu'na Samsun'dan sevgiler gönderelim. Adana'da Kemal Bey halk otobüsü kullanıyorum. Bir yandan da seni her zaman dinliyorum diye yazmış. Ne iyi ettiniz. Allah kaza bela vermesin. Valla bence bayramın en güzel yanı trafiğin bomboş olması, rahatlıkla bir noktadan bir noktaya ulaşabilmek diyor işin içindekiler adına. Burdur'da Sait Bey'e de çok teşekkürler. Hayırlı bayramlar diyor, bir mukabele diyelim. Vallahi gece 2'ye kadar gölgemizi dinledik, erkenden sizi dinlemeye başladık diyor. Gölge de adamdır, kulakları çınlasın, onun da bayramını kutlayalım. Tıpkı dostumuzun bayramını Burdur'dan bize ulaşan dostumuzun bayramını kutladığımız gibi. İnşallah bayram sonrası yine beraberiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek hoşçakalınız.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
6: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
7: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
8: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
7: Yeni eğitim dönemine güçlü

0: Bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: ederiz.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Yapı

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone. Bravo Vodafone.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bir reklam.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Reklam.

Hayırlı sabahlar kıymetli dinleyenler. Burası Radyo 7. Ve ben Erkan Koç. Yeni bir programla huzurlarınızdayım. 11'e kadar sizlere en güzel şarkılarla, türkülerle eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Bugünkü programda da en iyi şarkılar, en iyi yorumcular olacak sevgili dostlar. Müziğimizin her renginden nefis eserleri sizlerle paylaşacağım. 11'e kadar kesintisiz. Çok müzik, az muhabbet ve harika eserler. İşte onlardan biri daha hemen gelsin.

Bugün Mayıs'ın 26. gününü yaşayacağız ve Arefe günündeyiz. Yarın Allah izin verirse Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu yeni gelen gün hepinize güzellikler getirsin. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum sizlere. Sabahınızın ve gününüzün güzelleşmesi adına ben elimden geldiğince harika bir repertuar hazırladım. Bir bir dinleteceğim sizlere. Şarkılarla başlattım programı, türkülerle devam ettiriyorum.

sonuncusu halkanım. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Kontrol sende. Sen de Dijital Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Akışa bırak.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
8: Yakışanı yapar.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
16: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam.

0: Sensiz oldum.
1: Unutamadığınız şarkılar ve en yeni şarkılar hepsi Radyo 7'de. Az önce Baha ve Tan Taşçı yepyeni bir şarkıyla radyonuzdaydı. Yine yeni şarkılardan biriyle devam edelim. Sinan Özen söyleyecek. Herkes biliyor.

Programda her gün farklı bir bölüm oluyor. Salı günleri sadece müzik. Az muhabbet, çok müzik. Kısaca tam bir müzik ziyafeti.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: kondum.
1: Müzeyimizin usta isimlerinden Fatih Kısaparmak'tan dinlediğiniz eseri bu arada programımızda tam olarak yarıladık sevgili dostlar. Ama önümüzde bir saat daha var. Ve bu süreye sığdıracağım çok güzel eserler var. Onlardan biri hemen geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçuk Hocam. Albayrak Finans, yarına
5: güvenle planlar. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bugün hiç mesaj almıyor ve okumuyorum. Çünkü salı günleri bu programın konsepti böyle, sadece müzik. Ona rağmen çok sayıda yazan dinleyicimiz var. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Yoldayız, bayram dolayısıyla memlekete gidiyoruz, tatile gidiyoruz diye yazanları görüyorum. Hepinize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yolunuz açık eylesin. Ama ne olur gereksiz hız yapmayalım. En azından benim program süresince sizlere güzel ve kaliteli eserler dinletmeye devam edeceğim. O nedenle dikkati elden bırakmadan varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle. Bu eser de tam yol türkülerinden biridir. Çok güzel bir eserdir. Anadolu'nun hafızalara kazınmış bir eseri. Etnik enstrümanlar ve çağdaş müziğin buluşmasıyla çok iyi bir iş çıkmış ortaya. Yoldakilere armağanım olsun. Hatta bir de yoldan, benim anonsum bittikten sonra eser çalarken radyonun sesine dokunup bir de video çekersiniz. Ve Instagram'da beni mutlaka etiketleyin, ben de paylaşayım. Hem de bakalım kimler şu an hangi istikametteyken bizi dinliyor. Instagram'da benim hesabım Erkan Onur Koç. Olur da yoldakiler, yolculuk yaparken sesimi duyanlar, kısa bir video çekip Instagram'da hikayenizle paylaşırsanız ve beni de mutlaka etiketleyin, Erkan Onur Koç.

Yozgat yöremize ait efsane bir türküdür. Müslüm Gürses yorumuyla dinlediniz sevgili dostlar. Şimdi sırada yine çok güzel okuyan, genç denecek yaşta kaybettiğimiz Menekşe Gözlü lakabıyla Nuray Hafiftaş. Sözü ve müziği Esat Kabaklı'ya ait olan eseri seslendirecek. Gözünü toprak doyursun.

Dinlettiğim müzik tarzı şimdilik değişiyor ama kalite değişmiyor. Çünkü burası müziğin doğru adresi. Ben iyi müzik dinlerim diyenlerin radyosu. Radyo 7'desiniz. Ve ben Erkan Koç. Hafta içi her sabah 9-11 arasında sizlerle birlikteyim. Radyolarını yeni açanlar. Bu radyoyu, dolayısıyla bu programı yeni dinlemeye başlayanlar, hoş geldiniz. Şimdi iki müziğimizin usta ismi peş peşe yayında olacak. Önce Emel Sayın, ardından Selami Şahin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bir Ferdi Tayfur şarkısıyla devam edeceğiz. Sahibinin sesinden gelecek, Ferdi Tayfur'dan. Hatta peşine de Yıldız Tilbe bir başka Ferdi Tayfur şarkısı söyleyecek.

Değerli dostlar, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ben Erkan Koç. Müsaadenizle yarın Kurban Bayramı, şimdiden sesimi duyan tüm dostların mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla geçireceğiniz keyifli bir bayram olur inşallah. Ve bugün için de sağlıklı, mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Akışa bak.

0: Biz.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
0: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: tek doğasında var.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

Eskisi gibi susan da değilim, her şeyi içime atan da değilim. Ne o sandığınız kişiyim, ne de kendimi kaybettiğim yerdeyim. Değiştim, eski ben değilim. Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerleydi. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız. Sözleştik, güzel şarkılar bekliyor bizi. Arife Gül'ü birlikteyiz dedik. Hoş geldiniz o zaman.

Anlayamazsın. Ben bile bazen kendimi anlamıyorum artık diyenler vardır. Ne eskiye efendim, ne yenisiyle böyle karşılaştığımız duygu durumları. İnsan bazen böyle tam ortasına kalıyor ya hayatın. Onu en iyi anlatanlardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosuna, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Bir de şöyle vazgeçtiğimiz ya da vazgeçmesini istediğimiz ama böyle hali hazırda içimizde kalanları anlatıyor.

Hazırlıklar ne durumda? Bugün arefe. Artık bütün herkes telaşlarını böyle nasıl diyeyim hızlandırmıştır, sonlara gelmiştir. Tatlılar yapıldı. Valizler de hazır. Gerçi giden gitti ama gitmeyenler de bugünü bekliyordur belki. Çalışanlar, mesaiye devam edenler, nöbette olanlar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız var. Sizde durum nasıl? Kimler nerede bayrama hazırlanıyor, neler yapıyor? Nerelerde bizleri dinliyor, tavsiye üzerine mi geldiler? Şöyle bir paylaşın benimle, merak ediyorum sizleri. Hazırlıklarınız hangi aşamada çalışanlar? Ben de çalışıyorum Eda'cığım, buradayım diyenler şöyle bir selam versinler. 0507 977 0101 0507 977 0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden ya da Radyo 7 Instagram benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz. Buyurun.

Ben sen de böyle hani biraz fazla kaldım diye düşünürüz ya, böyle ne tam içinden yok oluyor ne de eskisi gibi kalıyor. Hani insan bazen bir insanda değil de onda bıraktığı histe tutuklu kalıyor ya, işte şarkılarımız da bu duygu durumlarımızın en güzel şahidi, en güzel anlatanı.

Sevmenin zamanı olur mu? Nerede, ne zaman, ne şekilde karşınıza çıkar, hangi renkli hayatla buluşturur onu bilemiyorum ama unutmamamız gereken yayına göndereceğimiz mesajlar değil mi? Unutmayın. İsimleriniz, bulunduğunuz yerler, kimlerle dinliyorsanız, efendim hazırlık mı yapıyorsunuz, çalışıyor musunuz? Şöyle bir kare fotoğrafla Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderebildiğiniz gibi isimlerinizle mesajlarınızı Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,91, avro 53,44, gram altın 6679, çeyrek altın 11.012 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.774 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
9: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Bravo Vodafone.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapma.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
15: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
19: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
20: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
19: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Reklam.
0: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
21: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Vallahi ne isterim, sizlerden gelen güzel mesajları görmek isterim. Kimler bizlerle beraber nerelerde dinliyor bilmek isterim. Birazdan mesajlara geçeceğim, fotoğrafları görmek isterim. Birazdan geçeceğim ama böyle bazı ayrılıklar vardır yani, bitti denir ama insanın böyle içinden hiç gitmez. İşte o yüzden galiba ayrılığın kendisinden çok inandırmaya çalıştığı yalan yoruyor insanı, yalancı ayrılık.

Baş ucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

beraber. Merhaba Eda ablacığım. Sıradaki şarkıyı kime istiyor? Zalimi seven kalbime, her şeye rağmen ayakta tutmamaya çalışan bana. Ay olur mu öyle? Gaziantep'ten Zehra. Zehracığım gönderirim tabii. Manisa'da Ferah var. Sıradaki şarkıyı eşi ve çocukları için isteyen Eda Hanım, Çarcuma'dan Muhammed, Almanya Köy'de Hatice Hanım. Hatice Hanım bugün Arife gönderirsiniz herhalde, değil mi? Güzel bir şarkı sizde.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz, beraber söyleyeceğiz ama öncesinde oldu bir şeyler.

0: Radyo 7 Haber.
1: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey kesimlerinde 6,9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Depremin ardından bölgede büyük panik yaşanırken yetkililer can kaybı ve hasar tespit çalışmalarına süratle başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kritik bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm önlemlerin masaya yatırıldığı toplantıda kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ele alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İstanbul Bahçeli Evler'de bir camide temizlik yapan imam, içeri giren bir şüphelinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından hızla bölgeden kaçan saldırgan, emniyet güçlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde Megakent İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu en düşük seviyelerinden birini gördü. İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla birlikte kent içi yollardaki yoğunluk oranı %2'ye kadar geriledi. İsrail yönetiminin Lübnan'la varılan ateşkes mutabakatına rağmen yeni bir askeri karar aldığı bildirildi. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının şiddetini artırma ve operasyonların kapsamını genişletme kararı aldığı duyuruldu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Kayseri 22, Sinop 24, Ağrı 18, Hakkari 20 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Serbest bölgeler yılın ilk 4 ayında 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EPDK ilk nesil lisanssız GES'lerde veriş yönlü dağıtım bedelini %68 düşürdü. Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı

sağlıklı bayramlar dilerim. Eda seni çok seviyorum demiş. Şefika Suriye'den çok teşekkür ediyorum. Ben de seviyorum sizi. İstanbul Sultan Gazi'de Cemile Hanım var. Eda'cığım şarkıları yine döktürüyorsun demiş. Vallahi değil mi, ruha geliyor. Hep bize hitap ediyordur diye düşünüyorum. Herkesin bayramını kutluyor bu arada. Mardin Derik ilçesinde bizleri dinleyen kızı öğretmenmiş. Ay, onun yanına gitmiş. Gemlik'te değil mi? Mesajı gönderen kim? Aydın Alp. O zaman sizlere de sevgiler, selamlar. Ne güzel. Oh, bayram bahanesiyle böyle sevenler de birbirleriyle kavuştu. Harika oldu.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken gelen mesajları da hemen bakıyoruz. Kütahya'da cam fabrikasında çalışıyor İbrahim Kurşun. Ailesi için de şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Konya'da Ömer Eroğlu var. Sizi dinleyen gülüm, sevdiğim, göz bebeğim Ayşe Hanım. Duydunuz mu? Vallahi çok güzel seslendi Ömer Bey size.

0: sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim.
1: Dinleyemedim senden sonra.
0: Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu.
1: Ya Fatih abi gerçekten böyle hakkıyla harika şarkılar yorumluyor. Onlardan biriydi senden sonra. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle buluşturduk. Tokat'ta sarmalar yapılıyor. Oh oh oh, vallahi harikasınız. Kim yapıyor bunları? Hem seni dinliyorum hem sarma. Neriman Ateş, kolay gelsin. Vallahi çoğu bitti, azı kaldı değil mi? Ankara'da Murat çok sevdiği Mehtap'ına şarkı istiyor. Mehtap Hanım, duyun beni. Antalya'da Eda Sultan, derviş bendim. Sıradaki şarkı yolcuları var. Kaptan arkadaşları, sevdikleri, onlar için istiyor iyi bayramlar dilekleriyle. Ay pırıl pırıl gençler var aracında. Sağlıklı seyirler diliyorum size.

Son zamanlarda çok sevildi değil mi? Bu güzel şarkı Olmaz Artık Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Eşi Hatice Güngör'le emekliliğin tadını çıkaranlar var. Ayhan Bey göndermiş Kahramanmaraş'ta. Vallahi sefanız olsun, en güzelini yapıyorsunuz. Hayırlı arifeler, teşekkürler Yozgat'ta. Eda Kızılaslan var. Adaşım can dostu Şeyma için şarkı istiyor. Gönderir misin? Gönderirim tabii. Tabii ki gönderirim. Kırıkkale'de Rukiye Hanım temizlik yapıyor. Temizlik yaparken dinliyor bizi. Kolay gelsin Rukiye Hanımcığım. Eşi Mehmet Bey de yardım ediyor mu acaba? Mehmet Bey için şarkı istemiş ama. Mehmet Bey yardım ediyorsanız size de şarkı göndereceğim. Artık etmiyorsanız bana herhalde söylerler, haber gelir. Ben de öğrenirim. Çorum'da Yasin Keskin var. Çok sevdiği vazgeçilmezi, yaşama sebebi. Gamze Hanım güzel yıllarınız olsun. Doğum günüymüş. Sağlıklı yıllar dilerim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Erciyes.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kararlıyım. Ya güzel söyledi değil mi? Serkan Kaya. Şimdi bir şarkı var. Ben o şarkıyı çok severim. Ne zamandır da böyle hani dinlemediğimi fark ettiğim şarkılardan biri. Onu da duyuyorsunuz değil mi? Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksak. Hatırladınız mı o şarkıyı? Ay çok güzeldi.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli şarkıları ve elbette o dönemlere ait özlenen şarkılar yayında olacak, duyduğunuz gibi.

0: Keyifli güzel şarkılar gün boyu biliyorsunuz radyoda sizlerle olmaya devam ediyor.
1: Şiirler, sözler büyüttüm sana.
0: Ve Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Vallahi hızlı bitirdik değil mi programı, yine saatler çok hızlı geçiyor, evet. Sizlerle beraberken öyle oluyor. Bayramda birlikte olacağız ama ben şimdiden efendim hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Burası Radyo 7.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Shop'a
9: ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

UEFA Konferans Ligi tarihindeki 5. finalde yarın Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 45,91, avro 53,45, gram altın 6675, çeyrek altın 10.969 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.715 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Reklam. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Servis.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, biri.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Reklam.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Hamil. Hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
13: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İran arasındaki müzakere pazarlığı sürerken İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Trump ise İran'ın elinde bulundurduğu iddia edilen yaklaşık 400 kilo civarındaki zenginleştirilmiş uranyuma değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında Orta Doğu'daki savaşa değindi. Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu vurguladı. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bir mesaj verdi. Büyük bir özenle menzile doğru götürüyoruz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi hakkında konuştu. Müdahalenin CHP yönetiminin talebi üzerine başladığını söyledi. Çiftçi davalı taraf ve davacı taraf anlaşamadı dedi. 2018'de bir şantiyede ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Firari durumdaki inşaat sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kaza sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %35 seviyesinde. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ çalışması var. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. D100 Uzunçayır Koşu Yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, akıcı Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var, Avrupa'ya geçiş açık.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Serbest bölgeler yılın ilk 4 ayında 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EPDK ilk nesil lisanssız GES'lerde veriş yönlü dağıtım bedelini %68 düşürdü. Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Kayseri 22, Sinop 24, Ağrı 18, Hakkari 20 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detay

yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
2: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Nasıl duru bir şefkat, nasıl bir sevgi, değil mi, annelerdeki evladına? Nasıl bir bağlılık? Hamileliğin her bir aşaması zor, doğum zor, bebekliğin zor. Bitiyor mu? Yok. Evlendirse bile bitmiyor. Bu sefer Allah nasip ederse torun başlıyor, değil mi? Annesi hayatta olan herkes çok kıymet bilmeli. Çok. Duasını aldın. Allah'ın izniyle sırtın yere gelmez. Almak da lazım be. Vallahi ne yapsan yetmez, biliyor musun? Onun huzuru olmak için, onun mutluluğu olmak için ne yapsanız, neyi feda etseniz. Vallahi. İnsan neyin artmasını istiyorsa ömründe, sağlık, mutluluk, başarı, para, her neyse artık istediğin. Birkaç yolu var. O yollardan biri anayı babayı mutlu etmek. Ne kadar mutlu ettin, Allah da seni o kadar mutlu eder. Net. Bugün böyle anne deyince ilk şarkı böyle başladık. Radyo 7'desiniz, Talha Bora Ögeben, namı diğer gölge derler. Huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Hoş geldiniz Radyo 7'ye.

0: kaderim.
1: Harika şarkılarla başladık, öyle de devam edeceğiz, hiç merak etme. İçime sinmeyen sanatçıyı da şarkıyı da programda çalma. Rahat ol. Senin de içine sinecek. Şimdi beni tanıyanlar bilirler, ben Mecnun'u severim. Haliyle Leyla Mecnun meselelerini de anlatırım. Onlardan bir tane anlatayım, öyle devam edelim. Şimdi bir gün yemek dağıtıyor Leyla, çorba daha doğrusu, ihtiyaç sahiplerine. Leyla orada olur da Mecnun sıraya girmez mi? Şimdi sıraya giriyor, Leyla herkese çorba veriyor. Mecnun geldiği zaman onun tasını kırıyor. Ya nasıl mutlu? Mecnun nasıl mutlu? 1, 2, 3 derken arkadaşları çekiyorlar kolundan, diyorlar ya sen manyak mısın? Herkese çorba veriyor. Sana bırak çorba vermeyi, senin tasını kırıyor. Şu haline bak, şu mutluluğuna bak. Diyor ki ya benim farkımda ya. Abi aşka bak ya. Diyor ki o diyor ben olduğumu biliyor ya. Mecnun olduğumu. Onun Mecnun'u olduğumu. Yeter diyor ya. Çorba ne ki?

Sevgili dostlar, şimdi sırada bir türkü var. Üzülürüm dayanamam diye. Üzülürse dayanamayacağım benim Konya'da bir dostum, abim var. Benim üstadımdır. Evet, Ahmet Çalışır. Ben Mecnun'dan bahsedince bana klasik Osmanlı Türk divan edebiyatının çok müthiş örneklerinden bir tanesini yazmış mesaj olarak. Fuzuli'ye, ya onunla ilişkilendirilir. Fuzuli'nin denir. Bir okuyayım size, hakikaten çok hoş. Ben de diyor Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. Allah Allah. Yani diyor ki bende diyor Mecnun'dan ziyade aşıklığa yetenek var, meyil var. Gerçek aşık varsa bir yerde diyor, sadık bir aşıktan bahsedilecekse o benim Mecnun kim ki? Bir nevi böyle diyor yani. Aslında mübalağa sanatı ama çok böyle çok, çok lezzetli bir örnek. Evet. Canım abim, ne güzel bir dokunuş yaptı programa. Abi, sürahide ne varsa bardağı dolar. Gönlü aşk dolu adamın dilinden aşk budur.

Ya Rabbi, sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır. Şu dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Tesir etsin.

Şimdi biliyorsunuz kamyon arkası yazıların hastasıyım. Hatta dikkat dağıttığı gerekçesiyle bir ara bunlar yasaklanacak falan dendi ama ben hastasıyım, ne yapayım ya. Seviyorum. Bizim insanımızın da böyle genel olarak bu dolmuş yazısı, kamyon, tır arkaya yazdıkları da keyifli şeyler. Böyle gerçi ben de programda zaman zaman bak bu bir kamyon arkası yazısı değil, bir tır arkasında görmedim. Ama ben diyorum ki yaz. Şimdi gölgenin kamyon arkası yazısı tavsiyeleri ortalıklarda dolanıyor. Bak bir tane daha söyleyeyim. Çok güzel olmaz mı ya? Yolda gidiyorsun. Önünde bir kamyon. Arkasında kocaman şu yazıyor. Kumarda kazandığın gün kaybettiğin gündür. Tekrar ediyorum. Yaz baba. Kumarda kazandığın gün, kaybettiğin gündür. Üzerine saatlerce konuşabiliriz ama şimdilik bu kadar.

Bak doğru mu değil mi tartışabiliriz ama insanların bir bölümünde mevzu, mesele şu. Hal şu. Haddini bilene veli, haddini aşana delidir. Yani aslında çoğu zaman senin kim olduğunu karşıdaki insanın kim olduğu belirliyor. Bak ne diyorum, doğruluğunu tartışabiliriz. Ama böyle bir şey var mı? Var.

Evet, sosyal medya hesaplarım için Talha Bora Öge yazdığınızda benim programda anlattıklarımın, okuduklarımın, söylediklerimin videolarını göreceksiniz ki sosyal medyada galiba 3000'i geçti benim videom. Ha, sırf ses kaydı, sesimden şiirler, söylemler, onun sayısını bilemem. Yani her yerde. Peki, o zaman şunu da kaydedelim. Böyle devam edelim. Ve bu arada siz de sosyal medyadan isimlerinizi yazın. Birazdan mesajlarınızı okuyayım. Olur mu? Sevgili dostum, herkes hak ettiği yerde durmalı. Yani, değer bilmeyene makam, cahile söz, nanköre hürmet edilmez.

Zaman zaman söylerim, bugün söylemeyi unuttum. Gel radyonun sesini aç. Evinde, iş yerinde, arabanda gel şu programı kısık sesle dinleme. Ha, hastan vardır, imkan yoktur, kızan vardır, eden vardır, onu bilmem. Yani ortam müsaitse özellikle şimdi söyleyeceklerimi gümbür gümbür dinle. Ben Rabbime sesleniyorum, sen de benimle beraber tekrar et. Allah'ım, sana layık olduğun şekilde namaz kılamıyorum. Senin için Hazreti Davut gibi oruç da tutamıyorum. Hastalandığımda Hazreti Eyüp gibi sabredemiyorum. Balığın karnındayken Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı gibi ben seni tesbih edemiyorum. Yahya Aleyhisselam gibi dinime sıkı sıkıya sarılamıyorum. Öyle affedici de değilim ki bana yanlış yapanlara hadi gidin özgürsünüz diyeyim, diyemiyorum. Ya Rabbi, fakat bana kötülük edenler gibi olmak da istemiyorum. Allah'ım, seni seviyorum. Ben bir kulum, tökezliyorum. Günahlarla zayıflıyorum. Fakat sana ne kadar itaat edersem o kadar güçleniyorum. Allah'ım bana kuvvet ver. Beni güçlü kıl. Allah'ım benim için sen seç. Bana seçme şansı verme. Bunu bana bırakma. Çünkü ben işleri yoluna koymayı beceremiyorum. Ya Rabbi, benim için en iyisini sen bilirsin. En iyisini ver.

Pekala, hadi mesajlarınıza bakalım kimlerden neler gelmiş. Yasin iyi bayramlar diliyor Manisa'dan. Zeynep Tayboğa, haklısınız teşekkürler demiş. Buket Hanım Almanya'dan, Buket Öğretenoğlu. Bu arada Ankara'dan İncek'ten bir oto yıkamadan sevgili Atakan, Ertan ve Umutcan'a sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Eyvallah. Bu arada ben bir de şey ekleyeyim. Çok fazla yolda olup yolda dinleyenler olabilir. Geç olsun dostum, güç olmasın. İnceden böyle gazdan ayağını çek, boş ver. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Ama hızın kaybettireceği şey çok. Demedi deme. Tatlı tatlı, yolun tadını çıkara çıkara, mola vere vere, gölgeyi dinleye dinleye.

Şimdi size bir şey anlatayım. Tebessüm ettireyim. Ama biraz da düşündüreyim. Yine bu anlatacağım şey üzerine saatlerce konuşabiliriz. Derin konu. Ama ben sadece bu kadarcık anlatayım. Gerisi size kalsın. Zaten benim programın formatı bu. Uzun konuşmaya müsait değil. Bir kaynanaya sormuşlar. Demişler, gelininden memnun musun? Kaynana cevap vermiş. Yok be, nerede demiş ya, nerede? Oğlum avucunun içine almış. Oynatıyor. Her istediğini yaptırıyor. Peki demişler, damadın vardı senin. O ne alemde? Ondan memnun musun? Evet demiş. Çok şükür, çok memnunum. Hayırdır, niye? E demiş, kızımın bir dediğini iki etmiyor.

0: Hatırlayanlar olur. Dünkü yayında dedim ki bugün dedim bir bencillik yapacağım. Benim dinlemek istediğim bir türkü var. Kendime armağan ediyorum. Ha, benim gibi seven varsa ona da gitsin dedim ya. Şimdi yine öyle bir şey yapacağız. Ve sen hani ben diyorum ya bu programı kısık sesle dinleme. Niye öyle dediğimi anlayacaksın. Ben bu türküyü böyle gençlik zamanlarımda, şimdi yaş 50 oldu. Arabada böyle açar dinlerdik. Vay be. Geçmişe gideceğim şimdi. Hazır mıyız? Son. Bir dakika şöyle şimdi ben de hazırlayayım. Evet. Böyle saymayı da severim. Biliyorsunuz bir orkestram var. Şiir türkü konserleri veriyoruz. Yurt içi yurt dışı. Evet, son. 2-3-4.
1: Beyaz gül, kırmızı gül, güller arası.
0: Evet, çok güzeldir be.
1: Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelin. Yarım geyin

0: Sevgili dostlar, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye, günde 2 programlı bu harika radyodayım. Şimdi reklamların vaktidir. Reklamların ardından gölgelenmeye aynı güzellikte ne yapacağız? Devam edeceğiz. Orada kal.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
2: Vakıfbank Winov sunar. Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur. Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Winov

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Reklam.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Birazdan mesajlarınıza bakacağım. Hangi ülke, hangi şehirden, kimsin okuyacağım. Sosyal medya üzerinden paylaştığım son videonun altına yazabilirsin. Ama öncesinde sen de benim gibi de. Yeni sınırlar çizmeliyim kendime. Ve ömrümden geri kalan yolu zoruma gidenlerle değil, ya da benim mutluluğum, sevincim, başarım zoruna gidenlerle değil, İçime sinenlerle yürümeliyim. Çünkü ne geçen günün, ne de yaşadığım ömrün tekrarı yok.

Yıldız Tilbe dinledik, bir de Yıldız Tilbe bestesi dinleteceğim ama mesajlara bakalım. Sevgili Ömer Süt ne diyor? Abi hayırlı bayramlar şimdiden, eyvallah can. Memleketteyim, kızlarım Zehra, Eyşan ve Zeynep Sare, bir de yeğenim Mustafa ile seni dinliyoruz. Baba Ocağı Şanlıurfa, Ceylan Pınar'dayız. Maşallah. Peki devam edelim. Şöyle, evet, Instagram hesabımı açtım. Kimler nerelerden neler yazmış. Evet, rastgele okuyacağım. Denizli'den Aylin Hanım, Talha Boroge deyince susmak lazım aslında. Sen her şeyi söylüyorsun bize demiş, eyvallah. Eyvallah. Bu arada ne diyor? Bir de Allah Allah diyorsun ya, tüyler diken diken oluyor demiş. Peki Doğan, Doğan Selman abi diyor, ben diyor seni sevmişim bir kere, sonsuza kadar değişmeyecek kardeşim, büyük konuşma. İnşallah de. Kurban olayım. Sev, güzel, tamam. Sevginin devamını da iste, eyvallah. Ama hiçbir zaman hiçbir konuda büyük konuşma. Sen beni de yakma yani. Evet, Münih'ten sevgiler demiş, programınızı hiç kaçırmıyorum. Yüreğimize dokunuyorsunuz diyor Dilek. Bu arada yine Almanya'dan, Augsburg'dan bir mesaj var, onu da okuyalım. Hadi sevgiler, sizinle kısa bir sohbet etmiştik Almanya'da. Eşimle kitap imzalatmıştık, Fazıl ve Pervin. Arife gününüz mübarek ola demiş. Çok teşekkür ederim, hatırlıyorum. Eyvallah.

Hani bir iki anons önce dedim ya, hayatı yürüyeceksen senin sevgin, mutluluğun birilerinin zoruna gitmiyorsa, o zoruna gitmeyen birileriyle yürümen lazım. Bak, bir insanın ar damarı çatlamaya görsün, ne kızaracak yüzü kalır ne de sözünde edep olur. Seni mutsuz etmek için bire bin katar, arkandan atıp tutar. Şeytanla ruhu birse, tabii kendi hayatlarında mutlu olamadıkları için çevrelerinde de mutlu insan görmeye dayanamaz bazıları. Allah öylelerinin şerrinden muhafaza etsin. Tabii. Ben hep derim ya, mutluluğu başkasının mutsuzluğunda arayandan daha zavallı kim olabilir?

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Pekala, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Gündüz gece olduğu gibi. Peki, şimdi gölgeniz size ne desin? Sevgili dostlar, şunu diyelim. Sen değiştin der bazıları. O sen değiştin diyenler genelde yanılırlar. Sen onlara de ki, ben sadece iyi niyetlerimi, güler yüzümü, fedakarlıklarımı kullanarak haddini aşan insanlara haddini bildiriyorum artık. O kadar.

Şimdi Merve isimli bir kardeşimiz iltifatta bulunmuş. Ama nedenini de merak etmiş. İltifatta bulunduğu konu şu. Benim hesabıma bakmış, Instagram hesabıma. Diyor ki ailenizin fotoğrafları yok. Takdir ediyorum ama nedendir demiş. Şimdi benim hakikaten sosyal medyayı açtığım günden beri karımın, kızlarımın, oğlumun yüzünü gören yoktur. Sosyal medyayı ben işim için kullanıyorum. Konser duyurularım, anlattıklarım, okuduklarım. Şimdi söyleyeceğim şeyle beni şu an yurt içinde, yurt dışında dinleyen bir kişiyi etkilesem, bir kişi, bir. Benim için çok büyük bir mesele bu. Çok çok güzel bir şey. Sevgili kardeşim, biraz sert bir örnek de olabilir ama bunu söyleyeceğim. Yoldan geçen biri dese ki ya ben sizin karınızın fotoğrafını görmek istiyorum. Herhangi biri. Sen kızının karının fotoğrafını gösterir misin? Şimdi bak, hesap gizlidir. Takip ettiğin kişiler gerçekten sınırlıdır. Seni takip edenler de senin seçimine bağlıdır. Bunu bir nebze anlayabilirim. Ben gene de sosyal medyaya fotoğraflarının yüklü olmasını istemem. Benim işim bu. Eğer benim işim bu olmasa muhtemelen gene yüklemezdim. Ya bilmiyorum, mevzuyu anlatabildim mi? Maksat hasıl olmuştur herhalde. Dikkat etmek lazım ya, vallahi. Evet. Ama bu da geçer.

Pekala, eskimeyen şarkılar bunlar. Fakat dinledikçe bir taraftan da diyorum hiç yeni üretim yok. Gerçi ben böyle mırıldandığım nameleri şarkı yaptım, bir bakarsınız. Ama bu şarkılar başka be. Mesela yani duygusal ayrı güzel, hareketlisi ayrı güzel. Emrah şarkılarını severim. Mesela şu şarkı çok güzeldir. Sizleri de seviyorum ya. Armağanım olsun.

0: sevdim.
1: Talha Bora Öge.
2: Namı diğer gölge yayında.
3: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
2: Gölgeyi takip ediyor.
3: Gölge, gölge, gölge.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Dokohom'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
8: Var var hepsi dokuda var.
9: Reklam.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Welcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welcare.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Şimdi bir tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen dinleyelim ama zalim bir şiir var, önünü okuyayım. Diyor ki, sevdiğimle malımızı bölüştük. Halı ona düştü, çul bana düştü. Şu senin bu benim derken anlaştık. Kervan ona düştü, yol bana düştü. Beni üryan etti, saldı çöllere. Kendini bezedi gonca güllere. Karayı bitirdik, döndük sulara. Derya ona düştü, sel bana düştü. Allah Allah, Allah Allah. Kul Ahmet'im güzel didara baktık. Ayla güneşi ona bıraktık. Gayrı yeryüzünden göklere çıktık. Her şey ona düştü, dert bana düştü.

Bir sosyal deney yapmışlar. Amcanın yüzü görünmüyor. O iyi bir şey. Bankta oturan beyefendinin kim olduğu belli değil. Adı, sanı, yüzü belli değil. Helal olsun. Bunu çok takdir ettim. Sosyal deney şöyle. Bir kızcağız bey amcanın bankta yanına oturuyor. Diyor ki bey amca diyor. Beni bir adam takip ediyor. Korktum. Yanımıza gelirse benim kızım der misin? Benim babam olur musun? Sen diyor benim babamsın, tamam mı? Kıza diyor ki benim başım belaya sokma diyor. Bu bey amca. Nitekim bir süre sonra bir adam geliyor. Hadi kalk gidiyoruz gibisinden. Ya diyor ben babamla oturuyorum burada, siz işte gidin uzaklaşın, yalnız bırakın beni falan gibi. Dönüyor adama diyor ki o delikanlı, siz diyor gerçekten babası mısınız diyor, kızınız mı? Adam direkt satışta. Hayır diyor, bu ben oturuyordum, geldi yanıma oturdu. Allah'ım, güler misin ağlar mısın ya? Allah Allah. Lan ne hallere düştük ya. Şimdi aslında bey amcayı bir taraftan da anlamak lazım. Dur, kızmayın hemen bana. Şöyle ki, artık insanlar birine yardım etmekten korkar oldu. Bu çok acı değil mi ya? Çünkü yasalarda böyle tuhaf şeyler var. Hukukta, yargıda, garip. Alınıyor, serbest bırakılıyor. Ne bileyim, yardım edene başına bir şey geldi mi içeri giren o oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler, detaylandırmıyorum. Siz haberleri duyuyorsunuz işte, enteresan. Yani millette bu korkunun olmaması lazımdı. Orada kızım sen rahat ol. Ben buradaysam sana kimse ne dokunabilir ne zarar verebilir. Sen bir dur hele, sakin ol. Böyle bir özgüvenle bunu diyebilmeliydi. Ya adamdan adama değişir diyeceksin de yine de böyle bir korku olmamalıydı.

0: Öyle yak ki derinden dirhemim bulunmasın, Mecnun desinler bana, bırak hiç bilmesinler, Leyla'sı ol sevdamın merhemim bulunmasın, sana ince hastalık bana verem desinler.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.
0: Aşk ocağında pişip yanmak evla değil mi? Yananı yandıranı gören Mevla değil mi? Eyyub'un sabrını da veren Mevla değil mi? Bırak bana ümitsiz, sana çaremdesinler. İbret olsun aşkımız, belayı savuştursun. Dilde efsane gibi seveni kavuştursun. Şimdi çak bir kıvılcım, cihanı tutuştursun. Bana Sultan Süleyman, sana Hürrem desinler.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yine Radyo 7'de gündüz 14 gece 24 buluşacağız. Her zamanki sözlerimle veda etmeden kapanış duamı şöyle yapayım. Allah kurbanımızı kabul etsin. Kurban bayramımız mübarek olsun. Nice nice bayramlarda sağlıkla, huzurla, birlik, beraberlikle bir arada olalım. Rabbim nice bayramlar göstersin vatanıma, milletime. Tabii kurbanı kestiğimiz gibi gıybeti, hırsı, kini, öfkeyi de kesebilmeyi Mevlam nasip etsin. Hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Erciyes.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ve İran arasında anlaşma pazarlığına İran'a yapılan saldırılar gölge düşürdü. İran Dışişleri Bakanlığı karşılık vereceklerini söyledi. Bu arada İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisine yeniden toplanması.

0: olmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu kendi yönetimini belirlemeye çalışıyor. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından son 3 günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu. Buna göre İstanbul'da bayram namazı sabah saat 6.12'de kılınacak, Ankara'da 5.59, İzmir'de 6.25'te eda edilecek. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Bu arada Batı Avrupa'yı bastıran sıcak hava dalgası kavuruyor. Sıcak havaların özellikle etkisi altına aldığı İngiltere ve Fransa'da halk park, bahçe ve havuzları doldurdu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Konferans Ligi tarihindeki 5. finalde yarın Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.662 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.90, euro 53.41, gram altın 6.662 lira, Brent petrolün varil fiyatı $100 civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %29 seviyesinde. Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, Arife günü kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağlıyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde eski çalışması var. Deyiz Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması söz konusu. Sürücülerin dikkatine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yoldur.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
2: Temizlik doğasında var.
3: Reklam.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

0: Efendim sevgiler saygılar.
1: Mutsuzluğu bana sor.
0: Ve bugün de şöyle güzel güzel başlayalım.

Radyo'da Aşkın Yayın Hali Ebru'de devam ediyoruz. Ve Aşkın Sesi ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Bugün de yine güzellikleri paylaşacağız. Radyo 7'ye kulak veren bütün güzel yüreklere selam olsun ve aynı zamanda Arife'niz mübarek olsun.

acılar olmasın tabii ki. Yine böyle güzel güzel bayramlar özel geçsin inşallah sevgili can bağları. Ve bu güzel eserler birbiri ardına sizin bulunduğunuz noktalara ilerlemeye devam edecek, ulaşmaya devam edecek. Cengiz Kurtoğlu seven herkese öncelikle bir armağan edeyim özellikle. Ve şimdi Cengiz Kurtoğlu'dan hemen sonra da yine sevgiyi güzel anlatan özel şarkılardan biri. Sevgi ve Damla ve Nicat sizlerle birlikte.

Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret. Yüreğine güneş koy, yüreğine bulut koy, yüreğine yıldız koy, yüreğine sabır koy ve yola devam et.

geçti, kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan tahtı bırakıp geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,90, avro 53,39, gram altın 6678, çeyrek altın 10.996 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan, dönülemez nitelikte, ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepimize iyi gelecek.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Akışa bırak, değişme.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
7: İyi akşam yapar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Evet, Arefe gününün yoğunluğu, koşuşturması içerisindesiniz. Arefeniz bir kez daha mübarek olsun efendim. Aşkın yayın hali Ebru'yla devam ediyor. Ve bu koşuşturma içerisinde evet bir taraftan da Radyo 7'ye kulak vermeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yollarda olan, alışverişte olan herkese kolaylıklar.

verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver. Afiyet içerisinde sabır da ver. Amin.

ki dil duayı unutursa kalp üşürmüş. Allah kalplerimizin üşütmesine, üşümesine izin vermesin. Gerisi her bir şekilde hallolur. Allah dağa göre kar, güle göre diken, güce göre yük, imana göre de imtihan verilmiş. Rabbim imanımızı diri tutmamızı, imtihanımızı kolay vermemizi nasip eylesin inşallah sevgili can bağları.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Biz yeri sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
7: Temizlik doğasında var.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Akışa bırak, değişime bak.

düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: de endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işe...
2: Görüşürüz.

0: favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World'lular

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'nin birçok noktası bombalandı. Saldırılarda en az 5 kişi şehit oldu. Filistinliler Kurban Bayramı'na insani dramın gölgesinde giriyor. Dorukhan Büyükışık cinayeti adım adım çözülüyor. 8 yıl sonra yeniden açılan dosyada 23 kişi tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan saha mühendisi de yakalandı. Hacı olmak için kutsal topraklara giden hacı adayları için bugün büyük gündü. Mahşerin provası Arafat Vakfesi'nde geceyi dua ederek ve ibadetle geçiren Müslümanlar, hac ibadetinin en önemli rüknünü yerine getirerek artık hacı oldu. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un duasına amin diyen hacılar Müzdelife'ye doğru yola çıktı. Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaş dinlenmeye ve bayramlaşmaya hazırlanırken sağlık çalışanları yine görev başında olacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu bayram boyunca kesintisiz hizmet sunmak için tam 462.198 sağlık çalışanının sahada teyakkuzda olacağını açıkladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleket yoluna düşen yüz binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tarihi bir yoğunluk oluştururken polis ekipleri de güvenli bir yolculuk için denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Otobüsler tek tek durduruldu, emniyet kemeri ve evrak kontrolleri yapıldı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Benzine

0: lira 27 kuruş indirim geliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 82 kuruşu pompaya yansıyacak. 3 milyon avroluk girişimcilik hibe desteği programı için başvuru süreci başladı. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı tamamlandığında 6 saat 23 dakikalık yolculuğun 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam ordusunda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. sadakatasi.org.tr

0: indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Burası

Hiç değil. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebruli'de ve birbirinden güzel şarkılar dediğim gibi akmaya buradan stüdyodan sizlerin kulaklarından gönüllerine ulaştırıyoruz inşallah. Ve şimdi yine güzel sevdiklerimizden biri hemen şöyle su misaliyle sizleri baş başa bırakacağım. Ama bugünler özel ve kıymetli günler. Bugünleri en güzel şekilde değerlendirdiğinizi, kıymetlendirdiğinizin farkındayım ama belki daha farklı bir düşünceye geçenler olabilir. Onlar için söyleyelim, kıymetli bugünler.

Hayatımızın hiçbir aşamasında şikayetçi olmayalım. Söze getirmeyelim, dile getirmeyelim. Çünkü şikayet şikayet ettikçe artar derler ya. Şöyle test ettiniz mi bilmiyorum ama ben dikkat kesildim, hakikaten öyle. Şikayet şikayet ettikçe artıyor, çoğalıyor. O zaman biz daha çok şükredelim, şükredelim.

0: gerçekten öyle bir hal yaşanır ve duruma gelinir ki haklı olmak istemezsiniz. Ben demiştim demek istemezsiniz. Bazıları çok haklı olmak için uğraşır, savaş verir de yok. Haklı ya da haksız olduğumuz durumlarda karşımızdaki şeye bakmalıyız, kişiye bakmalıyız. Adam olup olmadığına. Evet. Değilse evet, anladığınız an susarsınız. Susmanız gerekir. Aşk Allah.
1: Kalbi kırık bir sevdakarım. Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki varım. Ne haldeyim?

Evet, bu yoğunluk, bu koşuşturma içerisinde birçoğunuzun işi gücü var biliyorum ama belki müsait olanlar vardır. Şöyle yollarda olanlar belki. Onlar şöyle güzel güzel mesajlarını artık göndermeye başlasınlar. 0507 977 0101'den sizler mesajlarınızı yazıp gönderin efendim. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10.000 lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binaenaleyh kılçık.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
11: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Blok 3 Radyo 7'deydi sevgili Can Bağları ve dönüyorum mesajlarınıza 0507 977 0101'den. İyi bayramlar Benler Hanım, ben demiş Konya'dan Çiçek, yemeklerimi yaparken sizi dinliyorum demiş ve kolaylıklar diliyorum, huysuzuma armağan ediyorum.

Allah rahmet eylesin, Barış Manço'muzu dinledik. Dön desem döner misin ve devam ediyoruz. Şimdi sevgili Işıl, senin için Rafet Erroman'dan bir şarkı hemen hazırladım ve Işıl için, tüm sevdikleri için armağan ediyorum. Ayrıca ablacığım merhaba, Ankara Sincan'dan Batuhan, canımdan çok sevdiğim eşim ve çocuklarıma gelsin, herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun, saygılarla demiş. Saygılar.

dostu olmalı insanın. Evet. Herhangi bir gün, sıradan bir gün, belki başka işiniz olsa da, ne bileyim işte oraya gitmemişsinizdir, balkona çıkmamışsınızdır falan filan, merak eden birisi olmalı. Evet, merak edip arayıp sorabilen, öylesi güzel insanlarınız etrafınızda bol olsun inşallah.

Efendim şimdi bu güneşten hemen sonrasında yine şöyle bir severek öleceğim diyor ve o da herkes bilsin istiyor Sinan Özen'de. Van'dan selamlar saygılar. Ben her kardeşim demiş Arefe gününüz ve bayramınız mübarek olsun, yayınlar. Kolaylıklar diliyorum demiş. Muhteşem bir Van manzarası ki çok güzel görünüyor. Teşekkür ediyorum efendim. Selam olsun. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Ve hemen devam ediyorum. Kuşadası'ndan Yücel, bugün kimler çalışıyorsa onlara gelsin demiş. Armağan edelim tüm çalışanlara.

hala çok seviyorum ve Sinan Özen sizlerleydi. Şimdi ise sevgili Sıla, senin için Aleyna Tilki'den demiş son günlerdeki şarkı. Evet, o son günlerdeki sevilen şarkı işte bu şarkı, çok sevilen bir şarkı. Zaten hani öncelerden bilinen, sevilen bir şarkıydı. Aleyna Tilki yorumuyla, yeniden düzenlemesiyle.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Reklam.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanı yerine ulaştırıyoruz.

0: 0212 621 çift 065. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Bir reklam.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepinize iyi gelecek.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ateşi atan İsrail'e sert tepki gösterdi. Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreci hızla devam ediyor dedi. Amerika ile İran arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha tekrarladı. İran'dansa Amerika'nın ileri sürdüğü şartlara kararlılık mesajı geldi. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. Kemal Kılıçdaroğlu, eski parti meclisinin göreve iadesi için dilekçe verdi. İcra dairesi dilekçeyi kabul etti. Özgür Özel ise İzmir'de miting yaptı. Kurban Bayramı'na artık saatler kaldı. Uzmanlar uyarıyor. Etli, baklavalı, börekli bayram sofralarında beslenmeye dikkat edilmeli. Her 3 kişiden biri obez. Türkiye'de obezite oranı %30'a ulaştı. Son 2 yılda 3 milyon kişiye obezite tanısı konuldu. Obezite sadece fazla kilo demek değil. Kalp hastalığından diyabete birçok rahatsızlığın kapısını aralıyor. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı Kırmızılılar 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldı. UEFA Konferans Ligi tarihindeki 5. finalde Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. İspanya 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madridli bir futbolcu bulunmuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, Euro 53.35. Gram altın 6.653 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101,08 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ağrı 21, Hakkari 23 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Bayram tatili dolayısıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. %9 seviyesinde şu dakikalarda köprülerde her iki yönde trafik açık durumdayken sahil yoluna baktığımızda Beşiktaş'tan İstinye'ye, İstinye'den Beşiktaş'a yoğunluk var.
4: Arvento yol

Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Yarın Ankara ve İstanbul 27, İzmir 30, Antalya 29, Kayseri ve Sinop 25,

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima senin.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni Vidi Göz.

0: Selfies.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Her ah, o aşıklar, ah
1: o aşıklar radyoydu de. Mustafa Ceceli sizlerleydi. Söyleyin o benim gökyüzüm güneşim dediklerinize de armağanım olsun. Ve şimdi Elemana'yla devam edelim Radyo 7'de. Yine çok güzel bir şarkıdır bu, değil mi? Hayatta bazı çeşit insanlar var. Onlardan uzak durmak gerekir. Nereden geldiğini unutandan, yalan söyleyip kendisini bile inandırandan, çıktığı yolda çıkarları için adam satandan mesela uzak durulmak.

İmera'yı dinledik, o doyumsuz güzel naif yorumlarıyla hemen devam edelim ve iyi yayınlar demiş gördüğüm kadarıyla Muğla'dan Sedat Bey. Efendim Komesera sizin için seslendirsin, selamlarımız da şimdiden harfiniz mübarek olsun ve bayramınız mübarek olsun. İyi yayınlar Antalya Serik, Serik'ten Bahattin Şahin Korkuteli Avdan Köyü'me demiş gidiyorum. Tüm Radyo 7 ailesine ve çocuklarım Esat Eda'ya armağan ediyorum demiş. Ve armağan Nuri ve Türk.

Şöyle bir Ankara'ya doğru selamlarımızı iletelim. Ankara'dan Emrah ve Damla, memlekete gidiyoruz demiş sizi dinleyerek. Oh ne güzel. Sıla-i Rahim yapıyorsunuz, harikasınız. Efendim çok şükür yollarda olan bütün özellikle memleketine giden ve yolculuk halinde olan tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı iletelim. Şimdiden hayırlı yolculuklar ve aman dikkatli olun, kurallara uyun ve en azından çok çabuk değil de vaktinde ve güzel bir şekilde sevdiğiniz

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Benzine 3 lira 27 kuruş indirim geliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 82 kuruşu pompaya yansıyacak. 3 milyon avroluk girişimcilik hibe desteği programı için başvuru süreci başladı. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı tamamlandığında 6 saat 23 dakikalık yolculuğun 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Reklam.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Altiz.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
13: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında.

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel.

0: gelecek.
1: Bir reklam.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
0: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Onur Akın tüm seven çiftleri bize armağanımız olsun. Seviyorum seni muhteşem bir şarkıdır ve şimdi Selçuk Balcı ile devam ediyoruz. Çünkü Selçuk Balcı'yı hemen şöyle gördüğüm kadarıyla Duran Bey tüm sevdikleri için Selçuk Balcı'dan istemiş ve iyi bayramlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz Duran Bey. Ve Burdur'dan selam olsun Venner abla Sait ben demiş. İyi yayınlar, bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum sizlerin de. Başta siz değerli çalışan abiler ablalarıma ve bütün Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum, siz de iyi ki varsınız. İyi bayramlar şimdiden.

Serkan Nişancı ve Mehmet Akyüz. Kara gözlüm ölesim var dedi ve dediler ve şimdi biş devam ediyoruz yine. Gördüğüm kadarıyla Muhittin Bey tüm sevdikleri için Burcu Güneş'ten demiş. Tamam, hay hay, hemen gönderiyorum efendim. Ve sizin de bayramınız mübarek olsun. Tüm sevenler için, radyoyu dinleyenler için armağan ediyorum. Merhaba. Münevver ben, İstanbul'dan Bilecik'e, memleketimize gidiyoruz. Ailecek Radyo 7 dinleyerek ve eşim Serkan, oğullarım Berk, Behlül, Görkem'e gelsin, iyi bayramlar demiş. Teşekkür ediyorum, hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar diliyorum efendim. Merhaba, ben Ahmet Bal, Van'dan selamlar. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar olsun. Ve torunum Nil'den Kütahya'daki tanıdıklarıma armağan

Ve şöyle bir bakıyorum, evet, sonlara gelmişiz. Ne kadar hızlı akmış. İnşallah bayramda da beraberiz sevgili canbağları. Bayramda da yine güzel yayınımızda gönül birliği edeceğiz. Radyo 7'de aşkın sesine kulak vermeyi unutmayın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum ve bayram günü de yine güzel dakikaları paylaşacağız inşallah. Aşkın sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Bugünlük de benden bu kadar ve hemen son eserimizi Bursa'dan Meryem. Mutfakta yarın için sarma ve börek hazırlığı yapıyorum demiş. Bir yandan seni dinliyorum, herkesin bayramını kutluyorum şimdiden demiş İbrahim Erkan senin için ve tüm mutfakta olanlara da armağanımız olsun. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: evlilik doğasında var.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Akışa bırak, değişime bak.

Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Başrolünde halkımız var. 88

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Bazı insanlar unutmuş gibi yapıyor sadece, ama gece olunca içindeki yangın yeniden büyüyor ve insan bazen kimse görmeden de yanabiliyor. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla huzurlarınızdayız.

İnsan bazen çok sevdiği kişide kayboluyor. Kendini unutuyor, susuyor, katlanıyor ve bazı kalpler hep yarım bırakılıyor. Bu güzel şarkıyı da tüm yarım kalplere armağan edelim.

Hayat bazen hangi mevsim olursa olsun aynı gelmiyor insana. Yüzünüz gülse bile içinizde eksik bir şeyler kalıyor ve bazı yalnızlıklar hiç mevsim gibi de olmuyor. Ayazı da çok fena oluyor, sıcağı da çok fena.

İnsan bazen bir sözle değişiyor. Güvendiği bir yalan söyleyince eskisi gibi bakamıyor hayata ve bazı kırgınlıklar sessizce büyüyor içinizde. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: devam edecek.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: İnsan bazen bir kişiyi hayatının merkezi yapıyor, onsuz hiçbir şey tam hissedilmiyor. Ve bazı sevgiler insanın bütün dengesi oluyor. Şu anda gurbette bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize bu güzel eseri armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Hayat bazen insanı hiç hazır olmadığı yerden vuruyor. İnsan neden ben diye soruyor ama cevap bulunamıyor. Ve bazı acılar sadece ne yazık ki susarak yaşanıyor.

En çok da güvendiğin insan kırıyor, öyle değil mi? İnsan bir yabancıya değil, yakın hissettiğine yenilir bu hayatta ve bazı hayal kırıklıkları uzun sürede üzerinizden gitmez.

Bazı insanlar ne yaşarsa yaşasın temiz kalıyor, kalbi kırılıyor belki ama sevgisi eksilmiyor ve iyi insanlar hep biraz yorgun oluyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Güzel bir Koray Avcı yorumu Radyo 7'de bizlerle birlikte olsun.

Sevgi bazen insanı kendinden bile vazgeçiriyor. İnsan bile bile yanıyor ama geri dönemiyor. Ve bazı aşklar yaradan çok insanın hayatını söndürebiliyor.

0: Bazı insanlar birinin yokluğunu taşıyamıyor. Çünkü bazı gidişler sadece ayrılık değil, eksilmek gibi geliyor insana. Alışamam, gitme
1: uyuyamam. Burası Radyo 7.
2: Sen aldırma, giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.

0: Bazı insanlar gülümsemeyi alışkanlık yapıyor, kimse anlamasın diye yarasını saklıyor ama gece olunca insan kendinden kaçamıyor. Evet, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Evet, gerçekten nasılsınız sevgili dinleyenler? Hayatınızda her şey yolunda mı?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Kalabalık içinde bile yalnız hissediyor insan bazen kendini, anlaşılmadığında, dinlenmediğinde ve bazı geceler sessizlik bile ağır geliyor.

Beklemek bazen insanı tüketiyor, öyle değil mi? Telefon çalmıyor, bir mesaj gelmiyor ama insan yine de umudunu hiçbir şeye rağmen bırakmıyor. Evet, çok kıymetli, değerli dostum. Şu anda o da bizleri dinliyor. Sevgili Erkal, hayırlı yolculuklar. Allah çıkmış olduğum bu yolda mutluluk ve huzur nasip eylesin. Bu şarkıyı da sana armağan edelim.

0: Senin al.
1: Bazı insanlar sevmeyi yarım yaşamıyor, bir kez bağlanıyor ve sonuna kadar taşıyor içince. Çünkü gerçek sevgi kolay değişmiyor, öyle değil mi? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Yarın bayram. Bugün de bayram arifesi. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum sevgili dinleyenler.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: Sevdiklerinden uzakta olanlar var, hasretle yolunu bekleyenler var. Evet, bu güzel eserde yolu beklenenlere armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

Rabbim ömrünüzü güzel eylesin inşallah. Kimlerin derdi, sorunu, problemi varsa su misali üzerinden arınsın. Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Evet, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Her birinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın.

0: sevdiklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Programımız başlıyor. Tüm hazırlıklar yapıldı mı, televizyonlar kapatıldı mı, çaylar demlendi mi, kahveler köpürtüldü mü? Yollarda olan çok sayıda dinleyicimiz var. Manzaralı yollar tercih edildi mi ve yavaş gidildi mi? İşte bu harika şarkılarla ve çok güzel bir programla bu gece daha da güzel hale gelecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Kurban Bayramı henüz başlamadı ama bugün programı sanki başlamış gibi yapmak istedim. Bir bayram yayını olsun istedim. Ve sizlerden bol bol mesaj bekliyorum. Bakalım neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Hangi istikamette, yollardasınız? Evde bayram hazırlığı nasıl gidiyor? Esnafsanız yoğunluk ne alemde? 0507-977-0101'e 0507-977-0101'e WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebilir, onların da bayramını kutlayabilirsiniz. Tabii bu bayram yalnızlar için ve gurbette olanlar için biraz zor geçecek ama merak etmeyin, Radyo 7 hep yayınızda, yanınızda.

Her gün o kadar birbirine benziyor ve sıradan ki bu bayram günleri daha farklı bir anlam kazanıyor. Hayatı bayram gibi yaşamak. Her zaman bundan bahsedilir ya. Yepyeni kıyafetler giymek, özenli hazırlanmak, berbere, kuaföre gitmek, biraz daha neşeli, mutlu davranmak, küslerin barışması, birkaç günlüğüne de olsa sorunların rafa kaldırılması, bol bol tatlı yenilmesi, sadece bayrama has yemeklerin yapılması. Keşke her gün böyle olsa, ama her gün böyle olur mu, buna gücümüz var mı, buna maddi imkanımız var mı, orası tartışılır. Pek çoğumuzun yok. O yüzden bayramların böyle güzel bir tarafı var. Mesajlarınız da geliyor. Neler yapıyorsunuz, neler yazıyorsunuz birazdan paylaşacağım. Ama gelin önce Güllü'den bu harika şarkıya kulak verelim.

bayramı büyük bir çoğunluk neşeyle, mutlulukla yaşarken belli bir bölüm insanda hüzünle yaşıyor. Bunun pek çok nedeni olabiliyor. En önemlisi, sevdiklerini kaybeden insanlar bu yalnızlığı yaşıyor. Ailesinden uzak olanlar, cezaevlerinde olanlar, farklı nedenlerden dolayı sevdikleriyle kavuşamayanlar buruk yaşıyor bugünleri, öyle değil mi? Birazdan mesajları okuyacağım. Üst üste geliyor, ekranım oldukça dolu şu anda. Ama önce bir Emrah şarkısı dinletmek istiyorum. Ardından mesajlarla buradayım. Bugün...

0: Mesajlara geçmeden önce çok kısa ama önemli bir hatırlatmam var. Yollarda bize kulak verenlere şunu söyleyeyim. Radyo 7.67 noktada karasal yayında. Ama biliyorsunuz kırsalda sinyaller zayıflıyor. O yüzden cep telefonunuza uygulamamızı indirebilirsiniz. Android, Huawei ya da iPhone fark etmiyor. Ve telefonunuzu, tabletinizi aracınıza bağlayabilirsiniz. Ya da gittiğiniz yerlerde internet üzerinden bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Hayırlı geceler Kaan Bey, ben Sivas'tan Hülya. Kızım Burcu Uçar'a, arkadaşı Dilara Kaya'ya bir şarkı istiyorum İbrahim Tatlıses'ten demiş. Bu gece açılışı onunla yaptık. Kayseri'den Gökçen Ben severek dinliyoruz. Hasret çektiğim, kavuşalım diye gün saydığım Ali için bir şarkı istiyorum. Kimse sevdiğine hasret kalmasın demiş. Amin diyelim bu güzel duaya, temenniye. Muğla'dan Muharrem Sezer. Gaziantep'te bizi dinleyen Sedat Altın, Ali Öztürk kardeşlerime sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Kardeşim iyi yayınların olsun. Sevdiğim kadın Sibel'ime bir şarkı çalmanı rica ediyorum. Aydın Kuşadası'ndan Hakan Hoca yazıyor. Hakan ve Sibel için de çalacağız bu harika şarkıyı. Ve hemen ardından Bayram Kadın'da programımız şarkılarla ve mesajlarınızla devam edecek. Aman bir yerlere ayrılmayın.
1: Bir nefes gibi sevmek

0: Ne güzel değil mi? Kırıp dökmeden sevebilen, kırıp dökmeden ayrılabilen insanlar. Saygıda kusur etmeyen, hatta terk edildiği halde terk edeni teselli etmek zorunda kalan iyi insanlar. İntikam iyi insanlara yakışmaz ama intikam üzerine çok sevdiğim bir söz var. Başarı en büyük intikamdır derler. Çünkü seni sevmeyen herkesi üzer. Bekir Kızılay erkek kooperi olarak Yozgat'tan sizi dinliyoruz. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz demiş dinleyicimiz. Biz de esnafımıza kolaylıklar diliyoruz. Özellikle berberler, terziler, baklava börek imalathaneleri oldukça yoğun diye tahmin ediyorum. Tabii ki gecenin geç saatlerine kadar giyim mağazaları da açık. Sadece onlar değil malumunuz. Yeme içme noktasında da tüm esnaf gece boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Hayırlı bereketli kazançlar. Ankara'dan Nuran. Kavuşmak için günleri saydığım her şeyin Fatihe. Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? O da var listemizde, birazdan dinleteceğim. Birbirini seven, özleyen herkese armağan edelim en güzel şarkıları ve yolculuğumuza devam edelim.
1: Zaman sadece birazcık zaman.

başlangıçlar. Gencilerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Bu arada hatırlatayım, gittiğiniz her yerde, memleketlerinizde Radyo Gedi'yi ve beni tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Şimdiden teşekkür ediyorum. Konya'dan Esma, herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Tabii ki gelir. Mersin'den bir dinleyicimiz, adı da Bayram. İsmim Bayram, sıradaki şarkı çalışma arkadaşım kankam Kumru'ya gelsin. Hayırlı bayramlar. Biz de size kazasız belasız keyifli mesailer diliyoruz. İstanbul Ataşehir'den Defne şu an annemle bayram için sarma yaparken dinliyoruz sıradaki şarkıyı. Bize armağan eder misiniz? Evet, sarmasız bir bayram düşünülemez değil mi? Hadi bakalım, kolay gelsin ev hanımları. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

0: olmaz ki.
1: Birbirini seven, özleyen, bu bayramda kavuşamayan tüm dinleyenlerimize içimiz buruk armağan ettik bu şarkıyı. Kayseri'den Sait ben, herkese hayırlı bayramlar. Berber esnafına kolay gelsin. Sıradaki şarkı Celil kardeşime gelsin. O da şu anda sizi dinliyor demiş. Zonguldak Devrek'ten Yıldız Akpınar, eşimle dinliyoruz. Her zamanki gibi programınız çok güzel. Bizim için de güzel bir parça gelir mi? Eşim Ferhat'ıma gelsin. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Allah muhabbetinizi artırsın. Mutluluğunuz daim olsun. Almanya'dan Seda Rabia yazıyor. Kalbi kırıp olup da Rabbimizi kalbinde misafir edenlere gelsin. Ne güzel yazmışsınız. Bir daha okuyalım mı? Kalbi kırık olup da Rabbimizi kalbinde misafir edenlere gelsin. Çok güzel bir dilekti Rabia, Seda Rabia. Teşekkür ediyoruz. Gurbetçi kardeşlerimize de armağan ediyoruz bu harika Müslüm Gürses şarkısını. Aldana aldana öğrendim artık diyecek bu dünyayı.

0: çarmış.
1: Bir düşünür demiş ya, ey yalnızlık, seni ancak biz seçersek sevimli olabilirsin diye. Zorunlu kalınan yalnızlık gerçekten çok zor, başa çıkılması zor. Ne mutlu aldandığı halde aldatmayanlara, ne mutlu kötülük gördüğü halde kötülük yapmayanlara değil mi? Tam tersini yapanlara. Malatya'dan selamlar, ben Erdal. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, sıradaki eseri babam Serkan'a ve annem Ayşegül'e armağan ederim demiş. Allah başlasın, nice sağlıklı güzel bayramlar göstersin anne ve babanızla. Gaziantep'ten Şerife, şu an sizi dinlemekte olan oğlum Ali Öztürk, Sedat Altın, Mücahit Oktaş, onlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz. Bartın'dan Ferhat Veli kuaförde çalışmaktayım. Çalışma arkadaşlarım Osman, Veli ve Alperen. Hepsine bir şarkı armağan ediyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Harika bir şarkı çalacağız. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi?

Varsanız bir insanın alabileceği en güzel iltifat. Çok güzelsin, çok yakışıklısın, kaşın şöyle güzel, yüzün şöyle güzel değil. Bir başkasın. Çok güzel bir ifade değil mi? Tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun mesela. Ben böyle bir şey duysam çok mutlu olurdum herhalde. Kendimi çok özel hissederdim. İşte bunu delirtmek lazım. Neyle bunu dedirtebiliriz? İyilikle, güzellikle, merhametle, yaklaşımımızla değil mi? İyi geceler, iyi bayramlar. Ben Trabzon'dan Serap. Sıradaki şarkıyı canımın içi eşim Süleyman, çocuklarım Bertan, Elif ve Akif için istiyorum demiş. Biz de şimdiden size mutlu bayramlar dileyelim. Bakalım diğer mesajlara kimler nerelerden bize ulaşmış. Hayırlı geceler diliyoruz. Sevim kankam ve ben Beyten Temur. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Gül Beyten, düzeltiyorum. Gül Beyten Temur ve kankası Sevim'e armağan edelim sıradaki şarkıyı. Trabzon'dan tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Balkonda eşimle dinliyoruz. Herkese selam diyor Hasan kardeşim. Biz de size ve Trabzon'a selamlarımızı gönderiyoruz. Gözler.

Radyo 7'de bayramı erken başlattık. Bu gece programımızda bayram enerjisi oldukça hakim, farkındasınız herhalde. Daha çok mesaja yer vermek istiyorum. Bayramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Zonguldak Devrek'ten Ferhat, sıradaki parçayı sevgili biricik eşim Yıldız'a armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Memnuniyetle ilettik. Biz de Mardin'deyiz. Mardin'den selamlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Kübra'ya armağan ediyorum. Küslüklerin, dargınlıkların sona erdiği bir bayram diliyorum. İşte bayramlar bu açıdan da çok önemli değil mi? İnsanları yeniden barıştırma, kaynaştırma noktasında. Erzurum'dan selamlar. Murat Gödekli babama selamlar gönderiyorum. Biz de Erzurum'a selamlarımızı gönderelim. Ankara Çubuk'tan Birol yazıyor. Sıradaki parçayı kardeşim Burak Yapıcı'ya armağan ediyorum diyor. Samsun'dan iletişime geçiyorum. Annem Tuğba Mustafa'ya armağan ediyorum sıradaki parçayı. Herkesin Kurban Bayramı ve Arife Gecesi kutlu olsun diyor değerli kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkı bizden size armağan.

0: sevgilim mis.
1: Bu şarkı bana şunu hatırlattı. Hani derler ya, nerede o eski bayramlar? Aslında özlenen eski bayramlar değil, eski biz. Çünkü yaş küçükken dünyanın o sert yüzüyle henüz tanışmamışken hayattan keyif alıyorduk çocukken. Bugünkü çocuklar da aynı keyfi arıyor. Belki bundan bir 15-20 sene sonra onlar da diyecek nerede o eski bayramlar diye. Bence meselenin takvimle alakası yok. O an içinde bulunduğumuz ruh haliyle ilgisi var diye düşünüyorum. Bakalım mı diğer mesajlara? Gaziantep'ten Mehmet Çay, Erzincan'da bizi dinleyen eşim Durdu Demir'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Samsun'dan Muharrem, şu an seni annem, babam, eşim, Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra'yla birlikte köyde dinliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Bize de bir şarkı gelir mi, gelmez mi? İyi bayramlar şimdiden, mutluluklar diliyoruz. Ankara'dan Arda Yalçın, sıradaki parçaları babam Erol Yalçın'a ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. O zaman gelin hep birlikte Zara'ya kulak verelim şimdi.

İzmir'deyiz. Abi iyi geceler, şu an ailemden uzakta geçireceğim bayramı İzmir'de. Askerim koskoca İzmir'de boğulacak gibiyim. Kimsem yok, bayram heyecanım yok. Herkes sevdiklerinin kıymetini bilsin demiş. Kardeşim benim, kıyamam ben sana. Hiç üzülme, bugünlerde geçecek. Sen de sevdiklerine kavuşacaksın. Radyo 7'de kal bayram boyunca. Biz sana arkadaş oluruz. Bizi lütfen yakının olarak kabul et, olur mu? Adını yazmamış ama herhalde duymuştur. Ben Van'dan Esma, Arife günlerinde yoğunlukla, yorgunlukla sabaha kadar bizim için emek harcayan berber olan eşim Haktan'a bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin, tüm berberler sabaha kadar hizmet veriyor. Neden hep son güne bırakırız? Bunun da tatlı bir heyecanı var değil mi? O sırayı beklemek, o kalabalık. Bence mesele sadece tıraş değil, başka bir şey, bir kültürü yaşatıyoruz. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Kahramanmaraş'tan Hülya, sizi çok seviyorum. Bana ve eşim Sedat'a bir aşk şarkısı çalar mısınız demiş. Dinleyeceğiniz tüm aşk şarkıları şimdiden size armağan olsun.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Aslına bakarsanız ömür gerçek anlamda bir sermaye, bir yakıt değil mi? Ve onu kimin için yaktığımız çok önemli. Başkaları için harcadığımız o yakıt önünde sonunda bize fayda sağlıyor ama bazen de kendimize fayda sağlamayanlar için birçoğunu heba ediyoruz. Orası da kesin öyle değil mi? Ordu Akkuş yolu üzerindeyim diyor Nihat Atar. Uzun bir mesaj, biraz kısaltıyorum. Kurban bayramını tebrik ediyorum demiş. Tüm Türkiye'nin teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar abicim, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Tüm Radyo 7 çalışanlarına ve güzel ülkeme Giresun'dan selamlar diyor Soner. İstikamet Almanya abi, bayramda da yollardayız demiş. Kolay gelsin kardeşim benim, yolun açık olsun. Adana'dan Ferhat Kuzu, sıradaki parçayı gözlerine bakıp da vurulduğum kadın Emine'ye armağan ediyorum. Beyler harikasınız, bu işi biliyorsunuz. Muğla Fethiye'den Muaz, uzun süredir görmediğim nişanlım Senem'e sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onu çok özledim demiş. Allah kavuştursun kardeşim. Çanakkale'den Berkant, sıradaki parça iki gözümün çiçeğine gelsin. İyi yayınlar dilerim diyor. Çanakkale'ye de selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim.

Ayden anlamayan insanlar değil mi? Kiminin ayaklarına cenneti serersiniz, ya şu tarafa doğru sersindin daha güzel olmaz mıydı derler. Gülistan hediye edersiniz, dönüp suratını çevirip bakmaz. Kimine ise bir buket gül verirsiniz, onu yaşatmak için her gün suyunu değiştirir. Çaba sarf eder, yetmez o güller kurur, onları bile bir defterin arasında saklar yıllarca. İşte herkesin tavrı, tarzı, kişiliği, kumaşı farklı hayatta. Bakalım mesajlarımıza, sıradaki şarkı Mehmet Arif Topçu'ya gelsin. Geceye yakışan tüm güzel hislerle birlikte teşekkür ediyoruz. Çay Cuma'dan Muhammed Almanya Köln'den Hatice'ye sıradaki parçayı armağan ediyor. Mutlu bayramlar diliyor. Teşekkür ediyoruz size de. Gaziantep'ten Sema Sarraf uzun bir mesaj. Gaziantep'li ve Türkiye'deki tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum demiş. Hadi bakalım, Gaziantep mutfağı zaten harika. Hanımlar, kim bilir neler neler hazırlıyorsunuz. Şimdiden ellerinize sağlık.

0: verdi. Gel etme dedim.
1: Gecelerin tek geçilen programı Kaan'la Gece'ye Ses Ver. Radyomuz Radyo 7'de devam ediyor. İçimizde bayram coşkusu, erken kutluyoruz Kurban Bayramı'nı. Çok sayıda mesaj var okunmayı bekleyen, daha çok dinleyicimizin yüzünü güldürmek için vakit kaybetmeden okuyorum. Turgut Kaya bayramımızı kutluyor. Biz de Turgut Bey'in bayramını kutluyorum. Merhabalar, Kanada'dan dinliyoruz. Kafadokya Merber'den Serbet Usta'ya selam söyler misiniz? Söyleriz tabii ki. Kanada'ya da selamlarımızı gönderelim. Ben Raziye, Denizli'den Afyon'a gidiyoruz. Yolda seni dinleyerek keyifle gidiyoruz. Bayramın mübarek olsun demiş. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Kazasız belasız yolculuklar. İstanbul'dan selamlar. Ben Ömer Can Geylani. Sizden bir şarkı istiyorum. Amcam Faruk Geylani'ye hediye ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çorum'dan selamlar. Ben Nagihan. Sıradaki şarkı eşime, kardeşime, can parçam iki oğluma gelsin. Allah bağışlasın. Kaan Başer, sıradaki şarkıyı sana da armağan edelim. Teşekkür edelim. Yine Kanada'dayız. Kanada'dan Burak Göçer'e selamlar diyor. Ozan Çelik, Kütahya Merkez'den Özlem. Sıradaki şarkı Biricik Can İşim Ramazan'a gelsin, onu çok seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Allah kavuştursun. Amerika'dayız. Birazdan okuyacağım uzun bir mesaj ama önce Orhan Gencebay dinleyelim.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgide.

Aslında en güzeli kalbimizde hiçbir kötü duyguyu barındırmamak, mayalamamak. Çünkü onlardan da sorumluyuz biliyorsunuz. Sadece kötü söz söylemek değil, kötü düşünceden de sorumlu olduğumuzun farkında olarak biraz daha basiretimizi ortaya koyabilir, nefsimizi bastırabiliriz diye düşünüyorum. İyi bir insan olmanın temel şartı budur. Kötü düşünmemek, kötü söylememek. Amerika'daydı Chris Martin, Mehmet Çakır, Erol Şenlikoğlu ve Halil Taş'tan olarak tüm gurbetçilere ve emektarlara selam söylüyoruz demişler. Biz de size selam söylüyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Ben İsmail, sıradaki parçayı Gaziantep'te bizi dinlemekte olan ağabeylerim Enes, Muhammed, Polat, Celal, Toprak, Şaban, Emre, İpek ve Ökkeş Öz Korkmaz'a armağan ediyorum diyor. Merhaba, ben Savaş Tepe'den, Balıkesir'den yazıyorum. Kara gözlü canımdan çok sevdiğim deniz gözlüme, hem kara gözlü hem deniz gözlü bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Beyler harikasınız. O güzel şarkıyı sizlere de armağan edelim ve yayınımıza şimdi gelin Ümit Besen'le devam edelim.

0: senden ayrı uyudum.
1: Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Çok güzel ve fazla mesaj var. Bakalım sığdırabilecek miyiz zannetmiyorum ama. Canım abim, iyi yayınlar. Canım abim yazıyorsunuz ya, böyle için gıdıklanıyor. O kadar hoşuma gidiyor. Seni severek dinliyoruz. Şarkılar da çok güzel. Sıradaki parça Hakkari'den Kahramanmaraş'a seyahat halinde olan Ahmet Civan Esenceli, Ahmet Dil Birliği ve Ali Bilik diye gelsin. İyi yayınlarınız olsun demiş. Size de hayırlı yolculuklar, hayırlı bayramlar. Antalya'dan selamlar. Ben Şenay İyi. Bayramlar Kaan Bey. Aile bu. Sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı çocuklarım Damla Nur, Doğukan Tunahan, gelin kızım Gizem, eşim Emin ve kardeşim Yusuf'a armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun, var olun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Kaan Bey diyor. Hollanda'dan yazıyor Faruk Çetin. Biz de iyi bayramlar diliyoruz. Abi bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Elazığ Bay Salon'dan severek dinliyoruz diyor Ali Yıldırım. En güzel şarkılar gelir hem de, hiç merak etmeyin. İyi geceler. Biricik eşim Buket için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. İyi geceler, kolay gelsin diyor. Size ve eşiniz Buket'e de armağan edeceğiz. Çok sevdiğimiz bir Ferdi Tayfur şarkısıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ah bir çocuk olsaydım. Ah.

Çoğumuz cenneti merak ediyoruz ya, nasıl bir yer diye. Çocukluğumuzu düşünelim, dert yok, tasa yok. Belli bir algıdan başkası bizim için geçerli değil. Her gün oyun, her gün eğlence. Al sana cennetin benzeri bir hayat, değil mi? Ne zaman ki büyüyoruz, sorumluluklarımız artıyor, dertlerimiz artıyor. O zaman hayatın zorluğuyla karşı karşıya kalıyoruz ve dünyada olduğumuzun farkına varıyoruz. Manisa'dan Haşim Akkaya, sıradaki parçayı çok sevdiğim eşime armağan ediyorum diyor. Konya'dan Celalettin, sıradaki şarkı tüm özel güvenliklere gelsin. Abi mobilden dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bize güzel de bir fotoğraf göndermiş. Allah kolaylık versin. Alanya Okurcalar'da İsa kuaför ve çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı dinleyicimiz, kolay gelsin. Bütün kuaförler, berberler bu gece bizde. Hayırlı geceler. Ben Kaan, annem Şerife için sıradaki parçayı istiyorum diyor. Adaşım memnuniyetle çalarım. İzmir Karabağlar'dan Ensari Can, eşim Salihama, kızlarımız Gizemime ve Hatice'me armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onları canımdan çok seviyorum demiş. Gün.

0: ne de güzelsin.
1: Malum çabama siz de şahitsiniz. Mesajları okuma noktasında hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Çok fazla mesaj var. İzmir Dikili sahiller altından canım eşim Erdal Kiriş'i armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı dinleyicimiz. Konya'dan Asuman, iyi yayınlar Kaan Bey, iyi bayramlar diliyorum. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Bakalım diğer mesajlara. Konya'dan Zeynep, bayramınızı kutlarım, sıradaki parçayı Muammer Şahin'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum diye eklemiş. Teşekkür ederiz. Ankara Etlik'ten Zeynep, buradan tüm dünyaya haykırıyorum, Burhan Engez'i çok seviyorum demiş, hayırlı bayramlar diliyorum. Hadi bakalım, inşallah karşılıklıdır. Kaan Bey merhaba, ben Fatih, sizi İstanbul Ataköy Millet Bahçesi'nden dinliyorum. Eşim, hanım, kızım Zeynep ve arkadaşımız Hülya ile birlikte kulak veriyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin, iyi bayramlar dileriz demiş. Biz de ailenizle size hem mutluluklar hem de hayırlı bayramlar diliyoruz. Bu şarkı size. Bugün

küçük bir hatırlatma, bu bayram Radyo 7 olarak sevdiğiniz yayıncılar sizlerle birlikte olacak. Ben yarın yokum ama Perşembe ve Cuma günü, ikinci ve üçüncü günü sizlerle birlikte olacağım yine aynı saatlerde Allah'ın izniyle. Çorum'dan Sevil, canımdan çok sevdiğim eşim Burak ve çocuklarım Emir Efsa için sıradaki şarkıyı istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş, İstanbul Ataşehir'den yazıyor. Sevilay Hanım, eşim Sercan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Herkese iyi bayramlar. İyi yayınlar abicim. Alanya'da bulunan Zeynep'ten, Manavgat'ta bulunan çok sevdiği Mehmet Şen'e gelsin çalacağınız şarkı. Adana'dan yazıyor dinleyicimiz. Yoğun bakımda yatan annem için, Hacer Doğru için bir şarkı ve bol dua bekliyorum. İyi ki hatırlattınız. Allah iyilik, kolaylık versin. Bu bayramı hastanelerde geçiren değerli dinleyenlerimiz de var. Hem hasta olarak hem de hasta yakını olarak. En güzel dualarımız ve dileklerimiz sizinle olsun. İnşallah kaydetmişsinizdir. Kaydetmek istiyormuş. İnşallah denk gelmiştir. Acil şifalar diliyoruz Saim Bey annenize.

ustaları saydık, güvenlik görevlisi kardeşimizi saydık, esnafımızı saydık. Şunu da unutmayalım. Bayramda çalışacak olan büyük bir kalabalık da var. Şimdiden emeklerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bayramda işler aksamasın diye onlar görev başında olacaklar. Gaziantep'ten Ali, sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin diyor. Gönül içinde çalacağız sıradaki şarkıyı. Gazi Paşa'dan, Antalya'dan Semih Yiğit, eşim Ali Yiğit'e ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İyi akşamlarınız olsun, ben Mersin'den İdris, sıradaki şarkıyı şu an ilk defa dinleyen kızım Aleyna'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Aleyna, aramıza hoş geldin. Eğer sen de bizi beğendiysen arkadaşlarına, sevdiklerine lütfen tavsiye et. Samsun Bafra'dan Erkan Uçar yazıyor, sıradaki parça hiç tanımadığım beni bekleyen yarime gelsin, hayırlı bayramlar. İnşallah bakarsınız bu bayram tanışırsınız o yarinizle, neden olmasın, gün doğmadan neler doğar. Bayramınız mübarek olsun. Murat Özoğlu, Mersin Aslanköy'deyiz. Çocuklarım geldi. Hem sizi dinliyoruz hem de muhabbet ediyoruz. Sıradaki parçayı çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum. Ne güzel bir portre çizdiniz. Gözümüzde canlandı. İyi bayramlar diliyoruz size.

Biricik'ten Enes yazıyor, sıradaki şarkıyı hala çalışmaya devam eden ustam Raşit'e armağan ediyorum diyor. Biz de ustamızı selamlıyoruz. Abi iyi geceler, İstanbul'dan yazıyorum. Bu bayram evde olamadım. Bizim için güzel bir şarkı anneme ve kardeşime armağan olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum diyor. Merhaba, biz Semal Yusuf Aybeniz Ayber Koç, Antalya'dan Çorum'a çıktık yola. Radyoda siz varsınız, sevdiklerimize gidiyoruz. İyi bayramlar. Sıradaki parça bize gelsin. Biz de size kazasız belasız güzel bir yolculuk diliyoruz Radyo 7 ile. Sevdiklerinize bizden de selam söyleyin. Şimdiden hayırlı güzel bayramlar olsun.

Kaan abim hayırlı geceler olsun. Bayram için sarma saran Gülizar Öcal ve Ebru Öcal'a gelsin sıradaki şarkı. İyi bayramlar. Bu bayramın en favori yemeği sarma, yaprak sarması. Bu belli oldu. Hanımlar size de kolay gelsin diyorum. Almanya'dan Ersoy Çağlar için de çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Kayseri'den Mustafa eşim Nagihan için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Kardeşim Yasin'e en güzel şarkıyı armağan ediyorum diyor Sinem. Ben Merve Eylül, Eskişehir'de bizi dinlemekte olan nişanlım Baki'ye selamlar gönderiyorum. Ve onu büyük bir özlemle bekliyorum. Onu çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Yozgat'tan Gülendam, can eşim Tahir'im için güzel bir parça istiyorum. Şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun. İyi geceler, iyi yayınlar diyor. Biz de sizin için harika bir eser çalıyoruz.

Okuyamadığım mesajlar için lütfen beni bağışlayın, hakkınızı helal edin ama size şahitsiniz, bayram diye her mesajı okumaya gayret ettim ama süremiz bu kadar el verdi. Şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı, kazasız belasız bir kurban bayramı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiniz. Yarın yokum. Perşembe, cuma gece saat 22'de Allah'ın izniyle buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler, iyi bayramlar Türkiye.

Ya sevince geç kaldım aslında, bunun daha belalısını söyleyeyim ben. İnsanoğlunun en çok yaptığı, hepimizin en çok yaptığı. En kötüsü, biz aslında yaşamaya, gerçek hayata geç kalıyoruz. Ya diyor ya, ya sevmeyi bilmedim yıllarca, hayır. Ya yaşamayı bilmedim yıllarca, ya da hayatı anladığımda artık çok geç kaldım. Ne büyük bir geç kalıştır, ne tehlikeli bir geç kalıştır. Çünkü ömrün tekrarı yok ki. Ve bu dünya, hani yalan dünya diyoruz ya, hayır. Senin benim algılarımız onu yalan ediyor. Halbuki çok gerçek, çünkü sonsuz bir hayatı burada yaptıklarınla kazanıyorsun. Ya da burada yaptıklarınla kaybediyorsun. Böyle bir yer yalan olabilir mi? Ama sen yalandan yaşarsan yalan olur. Evet, Talha Bora Öge namı diğer gölge ben, huzurlarınızdayım. Burası Radyo 7. Hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün,

insan dua almalı. Ah almamalı, dua almalı. İnsanların kalbini incitmemeli, gönül almalı. Bunlar işte bu gönül almak, dua almak, bunların yüreğin hırkası olduğunu düşün. Diyeceksin ki ya yüreğin hırkası olur mu? Ya sevgili kardeşim, insan bazen öyle zor zamanlar yaşar ve onu nasıl nitelendirir? O dar zor zamanlarını, ya başımdan bir fırtına geçti der. Böyle fırtına gibi günler yaşıyorum der, tamam mı? Hatta gerçekten insan hangi mevsimde olduğu önemli değil. Böyle üşüdüğünü hisseder. Yalnızlıktan, çaresizlikten. İşte bak, o belaların seni üşüttüğü anlarda yüreğinin hırkası o dualar işte. Yardımına gelir. Tabii. İmdadına yetişir. Dünyada da, dünyadan sonra da. Burada deniyor ki 1'e 10. Ahirette kaç? Onu bilmiyoruz. Tabii daha burada görmeye başlarsın. Öyle demiş ya şair. Üşümüş ayaklarınla mevsime sitem etme ey gönül. Yüreğin hırkasızsa kış ne yapsın?

Tabii şu an Radyo 7'de bu kardeşiniz Gölge'yi dinleyenlerden nicesi vardır ki çok yorgundur. Yorgunluğun en kötüsü kul yorgunluğudur. Halden anlamayan, nankör, art niyetleri olan biri seni yoruyorsa bu başka hiçbir yorgunluğa benzemez. Hiçbirine. İnsanın emeklerinin boşa gidişini, yıllarının heba oluşunu görüşü kadar insanı yıpratan ne olabilir? İnsan bazen bunu acı acı evladında görür. Bazen dostum dediğinde görür. Hı? Allah muhafaza etsin. Emekler zayi olmaz. Hiçbir demde.

0: kime ait bilmiyorum ama zamanında dokümanlarımın arasına şöyle bir şiiri not etmişim. Bugüne nasipmiş sizinle paylaşmak. Çok enteresan. Dikkatli dinleyin, çok enteresan. Diyor ki, bu yabancı bir şairin çevirisi de olabilir. Bana baktığında ne görüyorsun? Evet, geçmişimde kir var. Temiz değilim. Bunu inkar etmiyorum. Yanlış insanlar için yanlış şeyler yaptım. Gerekliydi dedim. Mecburdum dedim. Ama sonunda şunu anladım. İnsan en çok kendine yalan söylediğinde kaybeder. Birine söz verdim. Artık o eski adam olmayacağıma dair. Öfkeyle hareket etmeyeceğim. Karanlığı meslek edinmeyeceğim. Ve sözüm söz. Ama bir şeyi de kimse yanlış anlamasın. Değişmek dişsiz kalmak değildir. Sakin olmak güçsüz olmak değildir. Merhamet hafıza kaybı değildir. Devamı var. Ama önce şarkıyı bir dinleyelim.
1: Gölge sizlerle.

Çok bela şarkı, çok vallahi. Peki devam edelim. Az önceki şiirin son bölümü muhteşem bir sözle bitmişti bir önceki bölüm. Ne demiştim? Merhamet hafıza kaybı değildir. Şimdi bak, Rabbimizden hani bizi affet ya Rab diye dua ediyoruz ya, bu çok kıymetli ama insanların çoğu dua ederken bir şeyi unutur. Allah'ım mağfiret et. Mağfiret et şudur: Allah'ın affettiği günahını her yerden senin hafızan da dahil olmak üzere silmesidir. Bak, şimdi affeder ama sen o günahı hatırladıkça için için eriyip pişman olabilirsin. Affeder ama hafızanda duruyorsa bu seni yaralamaya devam eder. Allah'ın merhametinin kusursuzluğu mağfirettir. Her yerden siler günahını. Her yerden. Olmamış gibi. Fakat insanlar arasında biz aciz varlıklarız. Ben itiraf ediyorum. İşte böyle. Merhamet hafıza kaybı değildir. Ben artık sebepsiz savaşmam diyor bak. Ama hak edene de boşluk almam. Eğer biri iyiyse iyiliğimi görür. Eğer biri sınırı aşarsa karşılığını bulur. Yok yok, bu bir tehdit değil. Bu bir denge meselesi. Ben eski adam değilim. Ama hala adaletin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve gerektiğinde de istisna yapmıyorum. Hepsi bu.

İşte ben çok güzel bir dua edeyim mesela. Ya Rabbi, hepimiz adına ediyorum. Ne kimsenin eline ne de kimsenin diline düşürme. Adımın anıldığı, adımın geçtiği her yerde vekilim sen ol ya Rabbi.

Ve gölgelenmeye devam ediyoruz. Şu an bizi dinleyen ama aynı zamanda dinlemekle kalmayıp tavsiye eden, dinletenlere bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Şarkının adı Sessiz Nehir diyor. Böyle onlar da sessizden derinden radyo edinin büyümesine çok büyük katkı sağlıyorlar. Yani sadece işte gün içinde aman bir radyo, arabada, iş yerinde böyle işte birkaç dakika dinlediğim değil de burası benim radyom diye sahiplenenler var. Eksik olmasınlar. Eksik olmayın.

Bizi dinleyen Karadeniz'e selam olsun. Sadece Karadeniz'e değil, ülkemizin her yerinde Karadenizliler var. Çok da severim, selam olsun Karadenizlilere. Bu güzel eseri de armağan etmiş olalım. Şimdi öyle zalim bir devir ki, bu zalim devir değişimin altını doldurayım. Anlamı tamama erdirelim. Sen güldüğün zaman, mutluysan, her şey yolundaysa, akraba, ama sen biraz yoldan çıksan şöyle, bir kaza olsa, bir düşsen, evet, o güldüğünde akraba olan, düştüğünde akbaba olur.

dürüst, doğru insanlar aynı zamanda nazik ve güvenilir insanlardır. Güvenilir olmalarıyla beraber kolay da güvenirler. Tabii. Fakat güvenmek çok zor bir meseledir. Şöyle ki, birine güvenmek beraberinde değer vermeyi getirir. Fakat birine değer verdiğinde çoğu zaman o kişinin eline silah vermiş oluruz. Sonuçta ne olur? Hiç şaşmaz, sonuçta şu olur. Mertse seni korur. Ama namertse seni vurur. O elindeki silah ya koruyucudur ya vurucu. Onun karakterine ya da karaktersizliğine bağlıdır. Değer verdiğin kişinin. Çok net.

0: sokak röportajı yapanlardan biri. Böyle hakikaten nur yüzlü bir bey amcaya mikrofonu uzatıyor. Ona bir şeyler soruyor. Amca konuşmamayı seçiyor. Yoluna devam ederken arkadaki yine böyle zorlayınca dönüp diyor ki bu bey amca, evlat, ben körler pazarında ayna satanlardan değilim.
1: Gölge sizlerle.

İnsanoğlu sıkıntıyı sevmiyor. Halbuki sıkıntılar beraberinde eğer kul isyan etmezse böyle saklanmış inci gibi düşün. Her sıkıntının içinde ikramlar vardır. Ama herkes o ikrama ulaşamaz. Mesela Hazreti Meryem, evet,

İnsanlar genelde bütçe açıkları düşünürler. Bütçe açığını kapatma derdindedirler ama daha büyük bir açık vardır. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ahlak açığı. Duydunuz mu daha önce? Ahlak açığı. Nedir? Söyleyin. İnsanın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka ahlak açığı denir. Peki bu fark kapanırsa ne olur, açılırsa ne olur? Sevgili dostlar, eğer insan ahlak açığını kapatırsa, kapattığı oranda karakteri sağlam olur. Bu açık büyürse, büyümesi çok büyük bir tehlikedir. Münafıklığa kadar gider.

Beni anlamıyorlar. Böyle demiş şair. Beni anlamıyorlar. Ben bu kulaklara göre adam değilim. Bu kulaklara göre ağız değilim. Karşılığında bana yoldaşlık sunmayan kişilerin yalnızlığımı çalmasına izin veremem. Buna niyetim yok. Kim mutlu edebilir ki seni? Sen hazır değilsin.

ıssızım, sessizim kalabalıklarda, kullar arasında yapayalnızım. Yaşadığım hayat benden bile uzakta, yıllar arasında hep yalnızım. Sanki yalnızlık dünyaya benimle gelmiş. Kimsesizlik sanki bana özelmiş. Varlığım baharda solan bir gazelmiş. Dallar arasında yalnızım. Ezbere bilirim tüm izbeleri. Mesken eylemişim arabeleri. Hep yalnız geçerim akabeleri. Yollar arasında hep yalnızım.

0: bazıları zanneder ki herkeste sonsuz kredileri var. Yaptıkları affedilir. Haksızlıkları sineye çekilir. Özürleri hep kabul edilir. Ama unutmamak lazım. İnsanların sizden bıktığı, usandığı, gerçek yüzünüzü görüp uyandığı ve bıçağın kemiğe dayandığı bir an vardır. İşte o an bir hiçsinizdir artık. Bir hiç.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
2: Gölge sizlerle.

Bu hayatta bazı insanların değeri hiç bilinmez. Olsun. Birileri tarafından değeriniz hiç bilinmese de, değerleri hiç bilinmese de, başka birilerinin de olmazsa olmazısınız. Tabii. Bak ne diyor, hala bir avuç dostum kaldı. İşte bazısı her şeye inat ayakta kalır kalmasını bilir. Öyleleri iyi ki vardır.

bazı insanlar vardır. Onlara dışarıdan bakanlar, tanıyanlar şunu çok net söylerler. Ya bu insan anlayışlı değil. Bu aşırı anlayışlı. Hani böyle bir sabır, böyle bir metanet, böyle bir bekleyiş hatalara karşı. Fakat şöyle bir durum var. Aşırı anlayışlı insanlar her şeyi biriktirirler ve hiç beklemediğin bir anda siler atarlar. Var mı hayatında böyle biri? Ya da sen böyle biri misin?

0: Dikkat edin sevdiklerinize ve kendinize. Ortalık hastalıklı ruhlarla, merhametten uzak yaşayanlarla ve karşısındaki insanın hayatını karartanlarla dolu. Kötülüğün ve kötünün hakim olduğu şu dünyada Rabbim iyi insanlara sabır, dayanma gücü versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sıra bana gelmediyse hala bir gölgen varsa yine buluşacağız Radyo 7'de. O vakte kadar duam şu ki Allah bizi affetsin. Ve hatırlayalım, dün gitti yarın daha gelmedi anı yaşayalım. Cümlemize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.

kalsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.